Gene hasret duman duman gönlümde. Bir seni özledim, bir de memleketimi. Ağzımda cigara, yüreğimde sen. Bir seni özledim, bir de memleketimi. Uzandım ranzama boylu boyunca. Gardiyan kapıya canım kilit vurunca. Duvarda asılı sazı alınca. Bir seni özledim, bir de memleketimi. Hasretinden canım yüreğim yanık. Bir avuç gökyüzü, etraf karanlık. Önümde duruyor zalim parmaklık. Bir seni özledim,

öpüyorum. Gidiyorum iki gözüm. Neden niye sormazsın biliyorum. Seni bu yüzden seviyorum. Gece uyurken açık olmasın üstüm. Ayaza meydan okuma, kadın değil. Kendi gider, hatırası kalır. Evladiyelik değil aşk dediğin. Kirli sakallarımı sevdiğin günden beri hasat mevsimi gelmedi yüzüme. Ayrılık ensemizden hiç inmedi. Ellerimse başka ele değmedi. Sana benden yalan yok bilirsin. Anlam açık gül yüzlüm. Hadi sil gözyaşlarını ve hakkını helal et.

Ne bir ölüm ayırıyor bizi, ne de bir celse. Sadece gidiyorum. Onurum elimde, gururum cebimde ve seni şimdiden özlüyorum. Sen şimdi bensiz akşamları sineye çekersin, gizli gizli ağlarsın biliyorum. Kimseye yokluğumu hissettirmezsin, seni bu yüzden seviyorum. Paramız olacaktı ve boy boy çocuklarımız, şimdi ise gidiyorum. Zenginlik hayallerimi fukaralara, baba olabilme özlemlerimi yetimlere bırakıyorum. Bunlar hem vasiyetim hem son sözüm. Anlam açık gül yüzlüm. Hadi sen de sil gözyaşlarını ve hak.

Yüreklerinde kaldı gözlerim, bakışlarım bana ne çok uzak. Neden aşklarda ızdıraplar, çaresizlikler yaşatılıyor ki? Mutluluğa giden yolda engeller olmamalı, gözyaşları olmamalı. Ölüm bile hasretleri unutturmuyor, öylesine hafif kalıyor ki, öylesine hafif kalıyor ki. Vuslat için bütün çabam, çırpınışım gözyaşlarımla son buldu. Mutluluktan yana beklentilerim, düşlerim nasıl da hayal ve hüsran oldu. Ah be gülüm be, hani kanmayacaktık yalancı yüzlere, sahte çehrelere. Nasıl da kıyabildin, terk edip gittin? Ruhumu bıraktın sensiz karanlık dehlizlere, hasret dolu dehlizlere. Hadi gel son bir fırsat ver demem, yararı da yok bugünden sonra ne sana ne de bana. Sözlerindeki sitem kulaklarına çınlıyorsa boşver ve aldırma, bak mutlu olmana. Sensiz bıraktın diye zannetme ki nefret doluyum, öfkeliyim ömrümce sana. İstesem de kin güdemem, dayanamam, toz konduramam varlığına. Ya işte benim sevgim bu, tarifi yok ya.

gözlerim yaş dolu bahtımsa kara. Ah yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale gelmişim.

Allah bana 7 tane can verse canım. Düşünmeden yollarını harcarım seni. Sensiz olan bir geceyi yaşayamam ben. Sensiz olan bir geceyi yaşayamam ben. Sensiz olan bu hayatı yaşayamam ben. Darılırım sabahlara, darılırım sabah.

0: Teşekkürler.
1: Burası Radyo Lider İzmir.
2: Sen benim ruhsatlı sevdam, ben senin sevdakeşin. Ya sen varsın ya da sen. Temmuz geldi, gitmeliyim. Sen şiir olmuşsan, şiir sensizliktir artık. Çünkü yokluğuna kurşun işlemez. Nicedir gözlerim dalıp gider. Ekim tarlasında rüzgar nicedir sarı değil. Sessiz hüzünlere yazılmış alnıma. Bir güneşin doğuşunu bekleyerek ve bir sevdanın dilinden türküler söyleyerek gitmeliyim. Temmuz geldi. Babamın ismini verdim oğluma. Koçum benim. Asi kartallar gibi rüzgarlı doruklarda ve kaçıp sana sığındığım geceler bütün gözlerin hatırımda. Kalbimde uçuşur en deli kuşlar. Yüreğim denizlenir bir şiirin koylarında. Akar boz bulanık seller içimde. Gözlerin gözlerimde direnir. Ellerim tutuşur elini tutsam. Sen çöl çiçeğisin umutlarımın. Ruhsatlı sevdamsın. Seni sevmek yaşamaksa ben hiç ölmedim. Temmuz geldi. Gitmeliyim. Masumduk çocuklar kadar. Acılarla olgunlaştık. Hayattan öğrendik ne biliyorsak. Bu yüzden öfkeliyim yaşanmamış günlere. Çünkü bir hayat yetmedi seni sevmeye. Yüzü cama dayalı bir çocuğum. Baba hasretiyle kaç gece bekledim seni. Kırık bir cam parçasıyken gençliğim. Her gün biraz daha suskunken, daha bir yorgunken her günden. Üzüm ekşisi bir yeşile cinasken gözlerin. Temmuz geldi. Gitmeliyim. Şarkılar söylerdim bilinmez makamlardan. Şiirler dökülürdü yüreğimden. Gözyaşlarım mezesiydi hüzünlerimin. Ya sana doymadan çekip gidersem? Artık ipe dizip türküleri tesbih yaparsın sabrına. Son kuşlar da gidince bir gökyüzü az gelir. Gizli bir yas gibi büyür sessizliğim. Ağaçta bir kuş yuvası olurum. Yabancı gözlerle aynalardayım şimdi. Bir sen kaldın zulasında hayatın. Bir de ben, bir de ayaklanmış öfkem. Hem dünüm yeniktir sana, hem yarınım. Soframda bir kırmızı gül, hastayken başucumda çorba. Ütülü gömleğim, ekmeğim, aşım, kadınım, can yoldaşım. Kundağım, mezarım, karım ve de sevmek kadarımsın. Derdimin tek anlayanı, yüreğimin güleç yanısın. Gün ışığım, gökkuşağım, delikanımsın. Yürekliysen sen de beni sev bu gece. Kunduramı bağlamayı öğrendiğim gün kendimi sevdiğim kadar. Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Temmuz geldi. Artık
1: burası

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0541-780-4750 0541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Demir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklamlar.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Uzatma ellerini, tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam, alamam yüreğini denizlerime, sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu, hayal kurma boşuna, gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni, şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan, inan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı

Yılbaşı Çankaya İzmir'de 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.

Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e. Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'de Murat Ben'in hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Huzur içerisinde güzel bir akşam, kazasız belasız güzel bir hafta sonu diliyorum. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de hepinize cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. İki güzel şarkının hemen akabinde SMS mesajlarınızın bir kısmını paylaşacağım. Her akşam olduğu gibi bilmeyen arkadaşlar için her gün tekrar ediyorum. Saat 8'i çeyrek geçeye kadar SMS mesajları ve standart koğuş mesajlarınızı WhatsApp üzerinden koğuş mesajlarınızı bir kısmını paylaşacağım. 8'i çeyrek geçe kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını 9.20 geçeye kadar paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp üzerinden kaldığım yerden devam edeceğim. Bilginiz olsun, bir kez daha en azından paylaşmış olalım sizlerle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yaptık. Şimdi SMS mesajlarıyla biraz da koğuş mesajlarınızı paylaşacağım. Sonra kayıt mesajlarınızı. Murat abi yayınlar. Ersay Üner, sağ ol Ersay kardeşim. Hamdolsun şarkısını çalar mısınız? Benden Mert Ece Soy'a gelsin bu şarkı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yunus Kalkan. Aleykümselam Yunus kardeşim. Hatun Derece 7 yatan aslan kardeşlerim. Kadir Say'da, Kadir Gündoğdu, Volkan Karataş, Fito, El Cesso, Cesaret Dağı'nda Korku Rüzgar, Esmez Aslan kardeşlerim.

nabzanan ve beklenensiniz. Selamünaleyküm, aleykümselam. TK19 Kürt Aydın Koğuşu'ndan biz Kemal Paşalı Aydın Demirbaş ile Ozan Ahmet Kartal, TK18 Koğuşu'ndaki değerli kardeşimiz Yiğitcan Pasin koğuşunuzda olduğunu öğrendik. Yiğitcan Pasin bizim için çok değerlidir. TK18 koğuşundaki bizi tanıyıp tanımayan tüm dostlardan ricamız, Yiğitcan kardeşimize yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Yiğitcan ve koğuştakileri çok selam olsun. Son olarak T1C8 koğuşuna olan aslanımız Resul Kartal ve tüm ortamına da A19 koğuşu olarak canı gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Çiğli Ege Kent'ten Kadir Akmaşı. T3B7 koğuşundaki aslan abim Ege Şahin Bozkurt'a bin selam. Kardeşlerin seni özlem ve hasretle bekliyor elbet bir gün. Ben Çiğli'den Delil Gülkaya. T3B7 koğuşuna bulunan canım kanım ciğerim abim Ege Şahin Bozkurt'a bin selam olsun. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak da büyük okyanuslarda görüşmek dileğiyle abim Ege Şahin Bozkurt'a. Seni alacağız iki gözüm abim benim. En kısa zamanda alacağız. Az daha sabır. Yarına kalır kimsenin yanına kalmaz abim. T3'ten ben Savaş Aktaş. T2A2 koğuşundaki dostlarıma sesleniyorum. Yeğenim Samet Baran Demir sizlere emanet. Gözümü arkada bırakmayacağınızdan hiç şüphem yok. Yeğenim Samet Baran Demir, ben senin her zaman yanındayım. Yalnız değilsin. Telefonla konuşmak için dilekçe yazacağım. En kısa sürede konuşuruz. Aslan yeğenim Samet Baran Demir, Savaş Aktaş. Hayırlı akşamlar Murat abim. Ben T3'ten Savaş Aktaş. Sağ ol Savaş. Sağ ol kardeşim benim. T2A2 koğuşuna yatmakta olan yeğenim Samet Baran Demir. Gözlerinden öferim. Seni önce Allah'a sonra koğuşundaki dostlarına emanet ediyorum. Tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Beni tanıyan dostlarım yeğenim Samet Baran Demir'e sizlere emanet. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3'ten tahliye olan Mustafa Apak. Tüm B3'te yatan Burkan Karademir'e, diğer Eruş'a, Selçuk Yılmaz'a selam olsun. B10'un adaletini sağlayan aslan abim Big Boss Hasan İlge ve Recep Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3'ten tahliye olan Mustafa Apak. B3'te yatan Burkan Karademir, diğer Eruş'e, Selçuk Yılmaz'a selam olsun. B10'da yatan Hasan İlgen, Recep Acar, Halit Can, Özgür ve tüm B10'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben T3'ten tahliye olan Mustafa Apak. B3'te yatan değerli abim Burkan Karademir'e, can kardeşim diğer Eruş'a, Selçuk Yılmaz'a selam olsun. B10'da yatan Hasan İlgen, Recep Acar, Halit Can, Özgür'e ve tüm B10'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Fırtınada büyüyen, rüzgarda sarsılmaz, sizi seven kardeşiniz Mustafa Apak, Ahmet Kaya'dan Karayazı armağanımdır. Murat abi, ben Sevgi Türkeli, eşim Bayram Türkeli radyo başına. Sevdiğim mektubunu aldım, okuduklarıma inanamadım. Arif hiçbir şeyi bana anlatmamış. Ayrıca abim kim olduğunu biliyor. Herkesin cevabını, her şeyin cevabını yazacağım. Ali Kom'a da çok selam söyle. Onu çok seviyorum. Seni de tarifsiz seviyorum Aslan Kocam. Ben C16'dan Melisa Sert Atar. Benim canıma can olan kardeşlerim Hüsne Toprak, Zeynep Turan, Huzur Cambaz, Deniz Demirdoğan, Emine Yavuz, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyoruz. Biz ucuz insanlara pahalı geldik. Bu derliler için Enver Yılmaz'dan icap eder mi? Çalarsan sevinirim. İyi yayınlar abim. Sağ ol kardeşim benim. İyi akşamlar Murat abim. Saygılar. Ben Sevgi Türkeli. Estağfurullah kardeşim benim. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Canım eşim Bayram Türkeli radyo başına. Canımın canı, hangi dert bizi yıkabilir? Biz seninle ne savaşlardan sağ çıktık iki gözüm. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, yıldızsın ve aklım hep sende. Ben Şakran, kapalı cezaevinde infaz kurumda yatan Zehra Yüksel. Canım kardeşim, bu cezalar seni yıldırmaz, az daha sabır. Özgür günler yakındır can dostum, can kardeşim sana. İbrahim Tatlıses'ten sen yoksun yanımda. Murat abim, ben Sevgi Türkeli, eşim Bayram Türkeli radyo başına. Sevdiğim mektubunu aldım, okuduklarıma inanamadım. Arif hiçbir şeyi bana anlatmamış, ayrıca abim kim olduğunu biliyor. Her şeyin cevabını yazacağım. Ali Kom'a da çok selam söyle, onu çok seviyorum. Seni tarifsiz seviyorum Aslan Kocam. Murat abi iyi akşamlar, selamünaleyküm. T2B5 koğuşuna Murat Önalan radyo başına. Aleykümselam kardeşim benim. Hayatım, Hüseyin abi tele cevap vermiyor. Evrakları bu hafta halledeceğim. Bana görüş gününü bildir amcandan, sabret. Allah bizimle, bu ayrılık son artık. Seni seven karın ve çocuklarından selam olsun. Abim, Tarkan'dan inci tanem eşime armağan olsun. Hayırlı.

Akşamlar Şakranka'dan cezaevinde yatan dostum Cansu Seda Gülbahar bacım. Seni çok seviyorum. Daha yeni öğrendim. Mesaj atmayı kusura bakma dostum. Geç oldu ama bil ki hep yanındayım. Sürekli aklımdasın. Yakın zamanda çıkacaksın. İnşallah. Ben Hazal Erdem. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A2'den İbrahim Can Erdoğan. Aleykümselam İbrahim Can kardeşim. Namı der köylü. Umutkan, iyisindir inşallah. Şimdiden özledim seni. Kendine iyi bak. Koğuştakilere de selamlar var. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Seni seven kardeşin İbrahim Can Erdoğan. Ben Karşıyaka'dan Menekşe Biter. Beyi'de koğuşuna atan tek gerçeğim canım kızım Dilo Biter. İyi ki doğdun, iyi ki benim kızımsın. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Murat Bey kızım için Cengiz Kurtoğlu'dan bu doğum gününü sensiz kutladım şarkısını çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakram C9'da yatmakta olan Sude Nas Karadaş. Canım ablam, aslan gibisin. Bu cezalar bizi yıldırmaz, ancak kilo alır. Biz bıraktığın gibiyiz, merak etme. Seni seviyorum derviş. Herkes gidebilir, sen gitme. Şarkısı armağan olsun. Buraya şimdilik virgülümüzü bırakalım. Hemen WhatsApp'tan da kardeşlerimizin mesajlarını paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam. Sağ olasın kardeşim benim. Ben T2B8 koğuştan Emircan Adiyek. Murat abi senin aracılığınla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namı Der, Big Boss, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Mustafa Aypak, Eren Kollik, Doğan Topçu, bir nolda yatmakta olan abim Halil Karagöz Sergen Ava, Sayın Bayram Fırat Korkmaz, üç nolda yatmakta olan can dostum Efe Uz ve Cihan Evirgen, son olarak dört nolda yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selam olsun. Ben T2B8 koğuştan Rüzgar Özdemir. Aynı koğuşta ve farklı kurumlarda yatan dost ve abi kardeşlere hitaben başta olmak üzere Emircan Adiyek, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Eren Kollik, T2B7 yatmakta olan derli abim Mahmut Aygün, B12'de yatan Emrah Gülüş, nolda yatmakta olan abim Ogir Okta, Yusuf Söylemez, Menemen Kapalı'da yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan dayıma selamlar olsun. Hemen sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Halo Murat. Ben T4B15'ten Gürkan Tilki. Aleykümselam Gürkan kardeşim. Buradan aynı kampüste bulundum. Başta benim değerli kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baran Berşe, Eren Dinçer, Esat Akdeniz, Dilaver Sağ, Baran Güven, Devran Tercan, Atakan Koçak, Doğukan Bayar, Sait Bağ, Bedirhan Kilat, Umut Kaygısız ve bu değerli abilerim Hakan Uyar ve Emre Demircan'a selam olsun. Gece bir sözümüz, hayatımızdan bir şeyler çalanlar için değil, hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz. Sizleri seven DG GT. Selamünaleyküm Halo Murat. Ben T4B15'ten Alişan Taş. Aleykümselam Alişan kardeşim. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım Kadir Tosun, Furkan Günal, Devran Tercan, Taha Yasin, Yılmaz, Olcay, Gördesti, Baran Güven, Murat Sevuk, farklı cezaevlerinde bulunan can dostum Berk Irmak, selam ve sevgim Bakidir. Ve aynı koğuşta bulundum. Batu Şimşek, Gürkan Tilgi, Tugay Cingöz, Ferhat Ercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne esaret kalıcıdır, ne cesaret. Bugün değil ama elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Metris Önü armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleykümselam Sertaç kardeşim. Buradan senin aracılığınıyla abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih Gültekin, Ege Ürkmez, Rüzgar Özdemir, Emircan Adıyak, Taner Demir, bir nolda yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney ve Muhammed Güler'e selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. O gece ben vardım diyen kimse yoktu, saydım 5 kişilik 4 duvar ve 1 ben. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Buradan senin aracılığınıyla Fatih Gültekin, Doğan Topçu, Eren Kollik, Sertaç Akın, Semih Şenyüz, Mustafa Aypak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim ve farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran Berşi, Atakan Koçak, Devran Tercan, İlhan Deniz, Ege Akkoyun'a ismini zikredemedim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam ediyorum. Gece benden bir söz, kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Hemen sayfamı yenileyim.

Selam Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan, aleyküm selam kardeşlerim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere.

Kardeşlerim, dostlarım, abilerim, Orhan Yağcı, Can dostlarım, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar, aslan ise yalnızlıktan. Selam Murat abi, ben T4A8'den Feyyaz Pesket, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim, Orhan Yağcı, Can dostlarım, Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki asalet kendinde, adaleti Rabbimde ara. Aleyküm selam Feyyaz kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuştan Sait Sayım, aleyküm selam Sait kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kimi insanı para tartar, kimi insanı makam, beni ise merhametim tartar. Murat abi selamünaleyküm, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koşulan Atalay, Buğra Tan Yıldız kısacası Ati, aleyküm selam Atalay kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Boğa, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler de ölümsüzdür. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A19 koğuşundan Doğukan Çakıcı yani Dodo, aleyküm selam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak ve değerli büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatü Emirgeç, Şehmus Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Navçacı yani Menemenli Kasap, Doğukan Çetin yani Hoca, İhsan Ertan, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamo ve tüm Bozcaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardık, kırdılar keskinleştik. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin, ben T4A19'dan Dodo Çakıcı, burada kadar birliği yapmakta olduğum aslan kardeşim Arif Tarlak kardeşime ve onun aynı kandan olmasa da candan olan T1C18'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acar'a ve koğuşunda bulunan dostlarına selam olsun. Bizleri tanıyan tüm Bozyaka, Yeşilyurt, Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse esin kayadan alacak. Tek şey tozdur. Arif kardeşime Gazapizm'den Memleketsiz şarkısı armağan olsun. Ben T2A4 koğuşundan Bülent Dernek, buradan koğuş lideri ve koğuşun adaletini sağlayan aslan dayım Foçalı Serhat Küçük akabinde kader birliği yaptım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koç'tan, Fatih Etüngü, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam olsun. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır. Ben T2A4 koğuşundan Bülent Dernek, buradan koğuş lideri ve adaletini sağlayan aslan dayım Foçalı Serhat Küçük akabinde kader birliği yaptım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koç'tan, Fatih Etingu, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ederim. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlara selam olsun. En büyük pişmanım yanlış insanlara yaptım doğrulardır. Ben A18'den Enes Tekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşilliler, abimin derleri başta babası olan amcam Hasan Yeşilliler, Eyüp Öztanık, Çağlar Değil Döken, Çetin Kırtay, Ahmet Teker, Tolga abimin sağ kolu Berkan Çorak kardeşi. Geceyi Tolga abimin son sözüyle kapatmak istiyorum. Dili tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Murat kardeşim selamünaleyküm, ben Eyüp Öztanık, aleyküm selam Eyüp abim. Buradan sizin vasıtanız ile oğlum Yusuf Öztanık Şakran Açık'ta çok çok selam. Tolga Yeşiller, Hasan abim eniştem Yeşiller, Serkan Dinçer, Dündar Bineker, Murat Değirmencioğlu, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan ve canı gönülden çok selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Ercik selamlar olsun. Muradım senden bu güzel değerler için ve tüm can dostlar için Tayyip Uçar'dan bir şarkı çalarsan sevinirim Eyüp Öztanık.
Selamünaleyküm Murat abi. T1 B8'den Bayraklılı Boran Baran. Aleykümselam Boran kardeşim. Başta koğuşumuzun karizmatik yakışıklı abisi Kurtuluş Çakarlı. Akabinde Fırat Çağrı Bekir, Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Mustafa Can Sunan, Berat Çalışkan, Barancan Akalık, Ahmet Aktan Abal, Yiğit Serbest, Şahin Erdem, Oğuz Sezer, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Efe Can Pınar, Hasan ve Hüseyin İkinci. Bu dost ve kardeşlerime

selam ediyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan ediyorum. Murat abi, T1B8'den Bayraklılı Boran Baran, aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Can abim, canım kanım Aslan abim, Burak Baran ve Berkant Baran, akabinde Arap Fırat Yılmaz, Ahmet Cidden, Muhammed Bayar, Mertcan Büker, Murat Değirmencioğlu, Atakan Ecelioğlu, Atakan Ege Yalnız, Cesur Bayar, Görkem Bombay ve Afyon Karahisar'da yatmakta olan Can abim, Doğan Zafer Akbulut, hepsine selam ederim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TKC7'den Baran Alsaç, başlı amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Aslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfitcan Dülger, Ersoy Dönmez ve Sedat Altun. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler, kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TKC7'den Baran Alsaç, başlı amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfitcan Dülger, Ersoy Dönmez ve Sedat Altun. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler, kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün, başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Furkan Günebakan, Ballıkuyru Ali, Gökçe Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir Gediz'de Koko'ya selam ediyorum. Mazlum'dan Keriman şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azizen Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyüphan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleyküm selam Sertaç kardeşim, senin aracınla dostlarıma selam göndermek istiyorum. Fatih Gültekin, Rüzgar Özdemir, Namıder Big Boss, Güzeltepe'den Ege Ürkmez, Emircan Adiyek, Eren Kolli, Karun Çayırtepe, Alper Kaya, Ahmet Ergeç, Bir Nolda Yatan abilerim Metin Güney, İbrahim Halil Almaz, Muhammed Güler, bu canlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum, İstediklerim olmadığı için istemediklerimi yaptım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleyküm selam Ege kardeşim, senin aracılığıyla Fatih Gültekin, Eren Kolli Kaleli, Rüzgar Özdemir, Duhan Topçu, Sertaç Akın, Semih Çengüz, Hakim Bal, ayrı yerlerde bulunan Baran Berşah, Atakan Koçak, Davran Tercan, Sabrican Bolunay, İlhan Deniz Özel, Ege Akkoyun ve ismini zikredemedim, tüm Çili Güzeltepe çocuklarına selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum, belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim, başta can abim Necati Gülen, kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan Çamdibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Barış Duran, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Gökhan Karaslan abim, Serdar Özcan ve Burak Ceylan'ın canları, Sergen Erdemli, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Can Özdemir, bu canlara selamlarım bakidir. Geceye de bir söz de ben bırakayım Murat abi, ya saraylar ya zindanlar demiştik, şu an zindanlar kısmındayız, çıkınca saraylar kısmında görüşmek dileğiyle. Sana da iyi yayınlar Murat abi, Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir, buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay, Farhat Burak, Raşit Atan, Ali Tırfan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Umut Fidan, Osman Kalkan, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Asil Çalışkan ve Burak Ceylan'ın can abisi Gökhan Ecelioğlu, ismini sahip sayamadım, tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Bu canlarıma Murat Şampı'dan mahpus sanzası armağan olsun. Geceye de bir söz, bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşılmaz. Sana da selam olsun Murat abi, Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi, ben T3C14'te yatmakta olan Diyar Gündüz. Aleyküm selam Diyar kardeşim. Aynı kader birliğini paylaştığımız başta değerli abilerim Savaş Kayan, Muhammed Koçit, Azat Oktay, can dostlarım Gürkan Tilki, Baran Berşe, Batuhan Şimşek, Batuhan Bingöl, Berk Irmak, Gökhan Karaduman, Umut Kaygısız, Devran Tercan, Baran Güven, Bedirhan Kilat, Emircan Yılmaz, geceyi Onur Aydın'ın sözüyle bitirmek isterim. Ben bana ve dostlarıma yapılan yanlışı unutmam. Bu daha reklam filmi, herkes izleyecek. DG Fox. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Furkan Günebakan, başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan Ergün, Ballıkuyru Ali Gökçe, Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir Gedizli, Koko'ya selam ediyorum. Mazlum'dan Keriman şarkısı armağan olsun.
Ben T1 ve 17'den Doğukan Özbaş'ta Can Dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat, Etik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Bilik, Berber Kiper, Osman, Temel Mazlum, Bakan herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyvan, nerede kardeş şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T116'dan Hüseyin Aslan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozyaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştığım dostlarım Azat Kaçan, Yavuz Yavuz, Keke Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan, Erol Süleyman, Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T116'dan Aziz Alabay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Muhammed İsa Erin ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştığım dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Yavuz Keki, Tayfun Oğuzhan, Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyfo'dan Yeraltı. Selamun aleyküm Murat abi, ben T4B15'ten Ferhat Ercan, aleyküm selam Ferhat kardeşim. Başta değerli abim Abdülali Gündüz, Uğur Aslan, değerli dostum Gürkan Tilgi, Tugay Cingöz, Ali Şantaş, Emrah Akkuş, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı, Ahmet Altunbaş, Fırat Kılınç, Teoman Avcı, Emre Aslan, Batu Şimşek, Batu Bingöl, Kemal Paşalı, Apo Hasan Kırbaş ve ayrı koğuşlarda bulunan Can Kaya, Emre Bakaç, Salih Dursun, Fikret Dost, Barış Doğan, Amra Sürget, Emre Dursun, Halil Akan, Kadir Narcılar, bu derdi dostlara sevgim bakidir. Ben Dibek başından Ferhat Ercan, başta değerli abim Azat Başak olmak üzere Çiko, Gürkan, Fırat Deder, Ruhat ve Kadir Üstünda, Çınar, Deniz Kurt, Üçnol'da bulunan Mami, Özgür, Azat Konuk, Birkan Polat, Menemen'de bulunan Furkan, Çubukçu, Halil Üzzek, Ömer Patır, Albay Bülent ve İsida, Birnol'da bulunan Mahmut Tütüncü, Ozan, Özcan, Yaramaz ve Japon, Berk Baki, bu derdi dostlara sevgim bakidir. Özgür günlerde görüşmek üzere, son olarak kadın kapalıcı, üçte yatan iki gözümün çiçeğine, seni seviyorum, kendine dikkat edin. Ben Dibek başından Ferhat Ercan, bazı insanların kendini kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Geceniz güzel olsun. Hemen son mesajımızı da okuyalım. Sonra bir şarkı, bir şarkıdan hemen sonra şarkıyı, evet neyse sıkıntı yok. Menemen Cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, derdi dostlarım abilerim Serkan Öztürk, Umut Can Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Reco Yıldırım, Yavuz Selim Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke, Tuncay Fırat İmrak, Keko Fırat Öztaş Deren, Atakan Özü Yanık, Deniz Mahsun Ekinci, Emircan Zılan Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu, hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Menemen Cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım, abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan, Ekici, Samet Alpo, Hakan Kaplanu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Kaan Asuz, Yılmaz Akay, Batuhan Üçdemir, Murat Aslan, Hüseyin Doğan. Ayrıca Bozkurt Özkurt'un derdi eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok seviyorum Yasem ve eşinin dostları Gülcan Karadere, Meryem Demirdöven, Belgin Durak, Seda Canbaz, herkese selam olsun. Evet, burayı da virgülümüzü bırakalım. Bir şarkı sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmı saat 9.20 geçeye kadar, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim, Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo, Kadir Yangını, bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koç'tu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Çiko Gürkan, aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı Koç'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın, Namıder, Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB7 Koç'ta bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, boksör kardeşim Şah Çiyankurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taş,

Semir, Cesimba, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko, Gürkan, Kadir Yangın ve A20 koğuşuna yatan abim, Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup Yırtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mışko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 koğuşuna yatan canım kardeşim Şehmuz Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derdere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Yakup

0: Skoş Nathan, abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrçak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 koşulan Uğur Akbaş, benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Yakup Yırtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şehmus Kurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 koşuna yatan kardeşim Şehmus Akan, Çiko Gürkan, İlbars 3 nolu yatan kardeşim Meşko Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, bin selam edelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 koğuşundan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümit Çantaş Demir, Cesimba, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şehmus Kurt, Yakup İrtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed, Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB5 koğuşundan Sezer Sayım, kader birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir koğuştu, Uğur Akbaş, Cesim Bas, Süleyman Akan, Kadir Yangın, namı der Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan Önal, Çiko Gürkan ve T3'te yatan abim Ergen Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erhan Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 koğuşuna Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben TKB5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Attar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Uyanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğ. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9 koşulan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüğüm kıymetli kardeşim Mami Yılmaz başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykut, benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık, Kaan Özdemir, Berşan Polat Balıkçı Özgün, Alican Zeybek Senior, Şahin Tekin, Fevzican Karadeniz, Umut Arslan, Bergamalı Batu ve farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuşundan Ömer Onur Çelik, 1 nolu A13 koğuşundan Kubilay Bozbey ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Adamlık mekanla değil duruşla ölçülür. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Örneköylü Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen ve farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre, Güner, Furkan, Yaşar, ayrıca Kadın Kapalı'da olan B7 Aslan kardeşim Dilara Kaftekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar, ruhumuz hala özgür, selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladığım derdi abim Ceyhun Öcal başlı olmak üzere dostlarım Bergamalı Batu, Şeytan Serdal, Aykurt, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay Zambak, Umut Arslan, Eren Aras, Emre Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Mohul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam edelim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornavalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım, Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Can Dayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elehtoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limon Tepeli, Ozi Sait, Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli, İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Ali Can Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı, Savaş ve Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan, Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Oğuzhan Orhan. Namıder Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun bu değerli canlara. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuştan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan Orhan, Namıder, Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Vardı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Erüş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abilerin başta olmak üzere Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli, Ozi Mehmet, Sait Deniz, Mami Varlı, Resul Pervane, İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Eci, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karslı, Sergen Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B2 koğuşundan Anıl Vural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoka, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı koğuşta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten, o sevgi sensin şarkısı canımdan çok

0: Dedim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O sevgi sensin İbrahim Dündar.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e

Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Elektros, Armağan Elektros, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya kardeşim, Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim, Mert Kahraman, Can kardeşim, Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan, Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi, Osman Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Saka bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağlasın İbrahim kardeşim. Ben T114'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derdiler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Kral abim, Engin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü, yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut, Aslan kardeşim, Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, amcaoğlum Keko, Fırat Öztaş denen bu derleri tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, Kadın Kapalı'da bulunan Aslan dostum Fırat Çelenk'in derdisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim, bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derlileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekel'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Aliço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç, yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağralı Keki, Mehmet Emin, İlim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan, aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Aliço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Özsünç, yani Sarı kardeşim, Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağralı Keki, yani Mehmet Emin, İlim bu derlere selam olsun. Murat abi benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan ölürüm kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulunduğum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan, T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşum.

Uzun adaletini sağlayan değerli abilerim Dadaş Furkan Özen Bengin Orhan birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum Samet Özsunç Tenekeli'den Elmas Toprak ve Metin Büyükcan Sokakların Çocuğu Ali Ço Murtake'den Çetin Ayçiçek Uygur Tüfekçi Zübeyir Akyüzüm Aslandayım Diyarbakırlı Mustafa Fidan Damlacıklı Keke Emin İlin Batuhan Karampili ayrıca 3 nolda bulunan değerlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, değerli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuza bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Marat Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun. Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akyüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço Murtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı, Keke ve diğer koğuşlarda bulunan Aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abime sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten zindanım olur geceler şarkısı armağan olsun. Ben TKC1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır Bornova'dan Turgut Tokçam Batuhan Karanfil Ömer Yorulmaz Zübeyir Akyüzüm Emre Tomruk Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Marat Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükcan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canlarım Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı.

0: devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKCB'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu aleyküm selam derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsuş yani Sarı Burak Özkul, Maral Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Soprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çomurtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimentepe'li Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan amcam, Ömer Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel Umutcan, Ünsal Gümüşbalalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abu Canlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKCB'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki Derli abi kardeşlerim, Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarı Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çomurtake'den Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan Alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkesi de var, sen namınla yürü. Ben TKCB'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli, Samet Önsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Topraklar, Sokakların Çocuğu Ali Çom, Maraz, Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldız sana, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKCB'den Berk Tunca yani Pikachu, öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli, Sarı Semat Öztürk, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan derli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım, yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Uslar, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abu Canlar Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John Koç'tan Remzi Şahin Yılmaz, aleyküm selam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş, T2 A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz, bir nolda bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve üç nolda olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hijyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 koğuşundan Keşanlı Cumhur, aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koşulatan dost ve kardeşlerime Hicam ve Muti'den bisküt yüz aynen şarkısı armağan olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan Keşanlı, Cumhur Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır Türküsü'nün armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C10 koğuşundan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız.

Ben İkinoğlu C1'den Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kırbaş'ta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak da, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakeden Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca

Take 2J2'de bulunan Aslan abim, Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya Take 2A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayal oğlunun ben dediğim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Take 2C1'den Muhittin Üner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta Tenekeli'den değerli abimiz Kimsesizlerin babası Ali Ço. Koğuşumuzun derlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim Özer, Bucalı Maraz, Sedat Gediz, Yukarı Mahalle'den Samet Kır. Murtaken'in derlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokçam. Berberimiz Samet Özsuç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, derli abimiz Gamsız Taner, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin derli eşim Meltem Toprak'la da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Ali Ço, aleykümselam Ali Ço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun derli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özer, bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan derli yengem Meltem Toprak'ta, özbacım kadar sevdiğim Saki Şahin Belgin Durak, candan baba çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abim Gedizli Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztunç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'la Ali Ço, Ümit Mankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşi Meltem Toprak'la selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim. Çalarsan sevinirim. Ben T2C1'den Elmas Toprak'ta, Kadın Kapalı Beyki'de icret etmiş olan derli eşim, benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta, şartlar koşullar ne olursa olsun ona kayıtsız şartsız aşık olan ben, akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, suç ortağım, yemek ortağım kardeşim, sokakların çocuğu Ali Ço, Murtaken'in asi ve yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, soframızın derlisi Ümit Mankır, Çukur'un kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, mahalle büyüğüm Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer, Manisalı Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz, Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, Bornova'dan Turgut Tokçan, beni her şartta benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maraz, Sedat Salman, geceyi Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker, aleykümselam Barış kardeşim. Öncelikle aynı kurumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, can abim Fırat Gizgin, lider Erkan Ecelloğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğan'a kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir, geceye söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın, gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz Uygar Doğan'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker, öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akındal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolgahan Balcı, Eren Dinçer, Atakan Karadere, Yusuf Asi, Ercan Bali, Berdan Doğanay, Yaşar İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can Başaran, Ömer Eriş, Erdal Güncü, Oktay Olcay, Cemal Yıldırım, Erhan Teke,
İstek şarkı Şahebedo'dan. Çavraşamın çalar mısın Murat abim?

0: Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkant Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa, Uslar, Şahin, Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve değerli büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ejderel, Dinçer, Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Efe Us, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyendi, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ejderel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız Dinçer, Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, ben hemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgi eder abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Us, Cenk Yüce, Afvan Yılmaz, İzzet Karaka, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, derdi kardeşlerim Apo Yeninci, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür. Öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A19 Koğuş'tan Gökhan Ardar. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Yani Kesper Kader Birliği yaptım dostlarım. Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Er Karahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A19 Koşulan Murat Turan. Aleykümselam Murat kardeşim. Kader Birliği yaptım abilerim. Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salat, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Er Karahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Dadaş Furkan Özcan. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükçan, Turgut Tokçan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprakla, Ali Ço, Sokakların Çocuğu, Çetin Ayçiçek, ayrıca TQC2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurtsel'e yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtak Eri, Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. T2 C1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas, Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankarı Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan, Ömer, Yorulmaz Zübeyir, Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtak Eri çocuklarına selam olsun. Ayrıca Kadın Kapalı'da Beyki Koşun olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKCB'den Ümit Mankır. Aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim, sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'ta Murtak Eri, Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda Kadın Kapalı'da yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Erdal Talib ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaşdelen'e kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şeyh Mus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Şakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull, Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletöz, Muhammed Altunpak Bayraklı Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletöz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merşen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abi, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Özkan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin, bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper, gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Özcan Yazar, aleyküm selam Özcan kardeşim. Başla Aslan abim Ozan Yazar, dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, Diyar Birinci Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Vahap Aksoy. Murat abi, senin aracınınla Kadın Kapalı'da bulunan derdim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni kendinden çok seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel, aleyküm selam Berkay kardeşim. Senin aracılığın ile Abidos

kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı. Diğer birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Alsun, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozdağ, Murat Koşar, İsa Aslan'a selam ederim. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan derdim Rümeysa Kanık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım baki derim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat.

0: Evet, şu 15 saniyelik sessizliğimizi hemen bozalım. Şöyle bir saniye. Şunu da ayarlayalım. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim.
1: Murat abi, ben TV7'den Özcan Yazar. Aleyküm selam Özcan kardeşim. Başla Aslan abim Ozan Yazar dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel Diyar Birinci Gürbüz Kıyatçı. Osman Karakalpak Eren Kotanoğlu. Murat Koşar Halil Karagöz Mehmet Karagöz Fırat Korkmaz Vahap Aksoy. Murat abi senin aracının ile kadın kapalı da bulunan derdim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni kendinden çok seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Senin aracılığın ile Abidos kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı. Diğer birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Adsun, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozdağ, Murat Koşar, İsa Aslan'a selam ederim. Ayrıca kadın kapalı da bulunan derdim Rümeysa Kanık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım baki derim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleyküm selam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderirim. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman, Berkay Özel, Diğer Bininci, İlhan İşta, Parlak Engin, Murat Koşar, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş. Bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ olasın Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleyküm selam Eren kardeşim. Senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz. Bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben T3B3'ten Serdal Çelik, namı der Sado Çelik. Aleyküm selam Serdal kardeşim. Başta koğuşumuzda bulunan amcam Sakal Ahmet, dostum Beko Zengin, Sadun Şimşek, Baltazar Sato. T4'te bulunan aslan oğlum Beycan Çelik Barocan. Koğuşundaki abileri Onursuz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve tüm koğuş arkadaşlarına selam ederim. Akabinde İzmir hapishanelerinde bulunan Resul Yıldız, Ferhat Arslan, Fatih Özışık, Burhanettin Kansız, Cino Şenol Başkut, Mustafa Sunan, Volkan Çınar, Sebahattin Güvercin, İzzet Karakaya, Mert Yücel, Kahraman ve ismini sayamadığım derlere selam eder. Cümlemizi Allah kurtarsın derim. Murat abi sana da çok teşekkür ederim. Bize böyle bir program sunduğun için Rabbim sana kolaylık, bize de sabır versin inşallah. Sado Çelik sağ olasın Serdal'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek. Aleyküm selam Sadun kardeşim. Öncelikle amcam Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar Grover. Akabinde Aslan, mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus Karaçakır. Diğer Eriş, başka koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim Çınar Birlik, Mikat Birlik, aslanlarım Ekrem Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan. T2'den aslandayım İbrahim Boyatlı, yani Sansar İvo. Bütün derlere selam ediyorum. Yeryüzünde ve gökyüzünde bizi korkutacak tek güç Allah'tır. O da bizimle beraberdir. Ve selam, hayırlı yayınlar abi. Aktepe'li Sadun Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Limontepe'den Diyar Eriş. Aleyküm selam diğer kardeşim. Öncelikle abim Engin Keve, dostlarım Doğan Yaşar, Yusuf Oyur, Necati Çelebi, Cavu, Boran Akalık. Koğuşundan amcam Sakal Ahmet, Beko Zengin, Sado Çelik, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar Grover, Baran Göl, Sadun Şimşek, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır ve Urfalı Yunus'a selam ediyorum. Tüm Limontepe çocuklarına selam olsun, istisnalar hariç. Ben Limontepe'den

0: Diyar Eriş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Mustafa Başar Namıder Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Divinden Sakal, Ahmet Çorumlu dayım, Baltazar Sato dayım, Sado Çelik abim, Beko Zengin, akabinde Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Diyar Eriş, Sadun Şimşek Kale'den Şefik Can, Çapo Karşıyaka'dan Soykan Soylu, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz ve Urfalı Yunus, akabinde Salih Coşar. T2'den Yunus Emre Ülger'e selam ediyorum. Kum saatinin dibindeki kum taneleriyiz. Lakin ters çevirince en tepedeyiz. Hayırlı yayınlar Murat abi, Mustafa Başar Grover. Sağ olasın Mustafa kardeşim.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleyküm selam Sabri kardeşim. T4'a 13 koşuna kadar bir yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan. T4A 13'te kader birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umutur olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Sayma selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Gültepe'li Efe Güldüz, T4A 13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, iki gözüm aslan dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A 13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Peküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derlere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Dörtnoğlu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşer, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır kardeşlerim, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi ismini saydım. Herkesi selamlıyorum ve son söz bırakıyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Dörtnoğlu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a, Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1 koğuşundan Alman Okan, aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Koyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın, Doğukan'da, Osman Elçi, Kadir'de, İzzet Karar, Çiçek Emoş, Aziz Yatmaz, Hayat Bize Zordu Ama Güzeldi ismini saydım, tüm değerli dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 koğuştan Bozu, aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek kardeşim, Sinan

Üzek, Dostum, Feyzullah, Oral, İbo, Sezgin, Mert, Filiz, Tuna, Gökdemir, Murat, Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolga Han, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami, Özgür ve Kadın Kapalda Yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Karam, Maviş, Hasan, Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan, Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan, Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koçtan Çınar Denizkurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koçta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Yunalak Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben T2A12 koçtan Doğan Kurt. Yani Nijia. Aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı, Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijia. Güçlü Soydemir'den Hayret Nasıl Yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koçtan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koçtan Çınar Denizkurt. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Denizkurt. Murat abi, ben T2A12 koçtan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Hünalak Yıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Aybak, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci ve dostum Çınar Denizkurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben T2A12 koşulan Doğan Kurt. Senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünde ve Kadir Üstünde, abim Gencay Üstünde, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Denizkurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş, Hacıko Nurullattar, son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijia.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon 1 Nolu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Hep Bektaş olur. Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Söylü, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öperim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruşaylı Atakan Ecellioğlu, Kader Birliği yaptım Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker abim, Ramazan Çetin, Foç Açık'ta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkısı armağan olsun. Cümleten selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Berhan Teliman, yani Zanlı burada kader birliği yaptım. Başta bana kardeşliğini esirgemeyen Cihan Arslan olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Olcan Türedi, Olcan Ünal, Zülfikar Öz Karaca'da. Gedizli Ose, ayrıyeten aynı ve farklı kurumlarda olan dayım Emrah Özdemir, Yusuf Can Bilen, İbrahim Taşıyan, Görkem Şamdal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Efe Genel, Azizan Yılmaz, Yılmazsak, Güneysak, Ahmet Puskan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Erol, Vedat Budak, Hakan Yavaş, Ozan Özışık, Fırat Özışık. Bu her biri ayrı değerli insanlara çok selamlarım bakidir. Hayaller de olsaydı yapabilseydi. Saygılar Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, her ne olursa olsun ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Dodo, Arda Doğan, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Vedo. Gedizli olsa İbrahim Yılmaz, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Öz Karaca'da ve farklı kurumlarda olan başta Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alako, Doğukan Daşık, Furkan Kaçar, Ünal Akyıldız, Berkay Yurdakulu, Ahmet Can Öztürk, Alican Yaşar, Yusuf, Enes Bozkur, Sergen Yapıcı, Berk Odabaş. Bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani Zanlı derdi. Biz Allah'tan başka sahibi olmayacaklardanız ve selam Berhan Teliman dostuma Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Zülfikar Öz Karaca'da, aleykümselam Zülfikar kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dik duruşlu aslan dostum Boncukçular Kralı Berhan Teliman, yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalan'ın yakışıklısı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, Osman Can Yer, Oğulcan Türedi, bu canlara çok selam olsun. Farklı koğuşlarda olan Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Mehmet Dağdelen, Vural Karabulut, A18 koğuşuna çokça selam olsun. Berhan Teliman, yani Zanlı diyor ki her şeyi yoluna koyduğumuz zaman başarılarımızdan kendine pay çıkartanlar olacaktır ama biz fil hafızalıyız, yanımızda duranı da arkamızdan vuranı da unutmayız, bu canlara mutiden biz kötüyüz aynı hani şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Olcan Türedi, aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canım kanım yolu yolum olan can dostum. Zalimin korkulu rüyası Berhan Teliman, yani Zanlı. Ona kardeşlik yapan Cihan Arslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Osman Can Oğuz, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Burak Can Sevren, Dodo, Arda Doğan, Onurcan Pınar, İbrahim Yılmaz, farklı kurumlarda olan Azat Erol, Onur Ersoy, Özcan Mede, Emin Mede, Mehmet Can Orçun, Can Mede, Berhan Teliman, Namıder Dayı, Amaç Mustafa Olgun, Gökçen Türk, Şahin Türk, bu canlara çok selam olsun. Berhan Teliman, yani Zanlı der ki adil olmayan güç zalim olur, zalimden en güçlü olduğunu zannettiği an canından ismini zikrettiğim canlara düşte gör bebe dayım şarkısı armağan olsun. Olcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan Oğuz, aleykümselam Osmancan kardeşim. Yani Gediz'den olsa burada bir kader birliği yaptım, canım kanım zalimlerin korkulur yası, mazlumların dostu aslan kardeşim Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı ve ona kardeşlik yapan Cihan Aslan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit,

Dodo, Arda Doğan, Ahmet'in Seferi, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Onurcan Pınar, Olcan Türedi, Zülfikar Karaca'da bu canlara çok selam olsun. Ayrıyeten Şakran Kadın, Kapalı B6'da yatan Can Parçam, Can Eşim, Ayda Can Suyum'a da çoksa selam olsun. Gece Bir Söz, biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. Uygar Doğanay'dan Fahri Meçhul şarkısı, Baran Teliman dostuma armağan olsun, saygılar.

Basmaneli Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader bir yaptım can dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere. Hüseyin Şimşek Doda Arda Doğan Ahmetli İbrahim Yılmaz Oğulcan Türedi Gümüşbalan'ın sefiri Emirhan Yetkedizli Ose Osmancan Oz. Onurcan Pınar Zülfikar Özkaracağ'da Yasin Gökgöz ve Şakran'da bulunan Fuat Afindi Kadir Üstünde Ruhat Üstünde Taner Subaşı Berhan Teliman Namıder. Dayısı Emrah Özdemir ve Armaya Sevdalı Göztepe çocuklarına selam olsun. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu canlar hece herdem kim biliyor şarkısı. Armağan olsun ben Basmaneli Velo.

Tevki Ceyye'den Hamza Geli Tekin, Başta Amcam İbrahim, Yurteli Kader, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun Bakışı Korkan Kılıcından Keskindir. Ben Tevki Ceyye'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim, Yurteli Dostum Bekes, Murat Özel, B18'de olan Dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı armağan olsun. Ben Tevki Ceyye'den Bekeş Murat Özel başta olmak üzere Aslan Amcam İbrahim Yurteli, Can Dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Can Dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş Murat Özel. Ben Tevki Ceyye'den Ömer Şahin, başta Aslan Amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abi Mekrem Birlik, Can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaştık. WhatsApp üzerinden kaldığımız yerden devam. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, tekrardan sizlere sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşam diliyorum. Kazasız belasız gönlünüzce güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen, B8'den Yunus Emrah Kızılaltun, namı der Arap Emrah. Aleykümselam Emrah kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Buca'dan dostum Berkay Kaya, Bayraklı'dan iki gözüm İzzet Can Gül, Ankaralı Paşataş'tan Hüseyin Ayaz, aynı kurumda bulunan Can Kuzen Diyar Halitoğlu ve akabinde Aslan amcam Emre Kahraman ve Aslan abim Bayram Kahraman olmak üzere. İsmini zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Arap Emrah der ki hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Murat abi Seyda Perinçek'ten Ezname Ezim şarkısı Aslan dostlara armağan olsun. Tüm İstanbul çocuklarına da selamlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Hüseyin Taşdemir. Namı der Taşo, Şef Taşdemir. Her gecenin bir sabah, her cezanın bir sonu vardır diyerek ben hemen B8'de yatan iki gözüm Can kardeşim, ciğer parem İzzet Çangül'e, namı der İzoke bol bol selamlarımı gönderiyorum. Sakın moralini bozma. Allah'ın izniyle en kısa sürede beraberiz. Ayrıca farklı kurumlarda yatan Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Saruhan Akar, Alican Ceylan ve Enes Küçük Kalfa'ya da selamlarımı iletiyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim sabrınızı arttırsın. Allah'a

emanet olun. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Nasılsın canımın işi, umarım iyisindir, bizler iyiyiz. Merak etme, en son yolladığın mektubu bugün aldım. Kaç kez okudum sayamadım, seni çok özledim, burnumda tütüyorsun. Geçen konuştuğumuzda sesin kötü geldi. O günden beri aklımdasın, moralini her zaman yüksek tutmaya çalış. Sen orada iyi oldukça bizler de buradayız, bunu unutma. Şakran T3C5'te canım kardeşim Emirhan. Rabbim gönlünden, ferahlı yüzünden tebessüm eksik etmesin. Seni çok güçlüsün. O günleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol Emirhan'ım. Gözlerinden öpüyorum. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Canım oğlum, hayat bazen insanı beklemediği yollardan geçiriyor ama hiçbir yol sonsuza kadar sürmüyor. Sen kalbimdeki güzelliği ve umudunu hiç kaybetme. Ben her zaman senin yanındayım. Seni özlemle bekliyorum oğlum. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. E-Devlet'ten mesaj geldi. Seni ikinci kez askerliğe çağırıyorlar. Sefer görevi yazıyor. Askerlik şubesine bekleniliyorsun. Vesaire diyor. Ne yapmak lazım? Oradaki memurlardan öğren. Canım haber bekliyorum senden, kocaman öptüm. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Ömrüm, seni sevmek hayatımın en güzel yanı. Sen benim en güzel doğam, en büyük umudumsun. Bir gün bu hasret bitecek, yine aynı gökyüzünün altına el ele yürüyüp yarım kalan tüm hayallerimizi tamamlayacağız. Bir kalp bir kere sever. Seni her şeyden çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Burada başta Can abim Polat Güleş olmak üzere Okan Güleş, Bayraklı'dan İzzet Çangül, Yunus Emre Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz, Orhan Uzunova, Mami Varlı, Can dostum, suç ortağım Kadir Demir, farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Okan Kıyak, ismini saydım bu derlere selamlarım bakidir. Murat abi İrfan ve Can Sever'den, seni bu alemde kim tanımaz ki, şarkısı derli dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen B8 koğuşunda yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Çangül, yani İzoki. Aleykümselam İzzet kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızılaltun, Paşataş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta suç ortam Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi. Akabinde diğer kurumlarda bulunan başta iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalpa, Çiçek Emoş, Okan Efe, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Çangül, yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefiyle yatan tüm dostlara gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Abi iyi misin? İnşallah iyisindir Murat abi. Ben tek iyice 12 karşı yakalar koşunan Bulut Öler. Aleyküm selam Bulut kardeşim. Çok şükür halimize. Can abilerim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik namı der. Cüce abim Muhittin Çalışkan, yani Muti, Siverekli Mahmut Çıtır, Mahmut Çiftçi. Evet, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Fuat Can Ayırtır, yani Fıçı abim, Alper Demirtaş, Mahmut Şeren Aydın, Ahmet Aydın ve Mehmet Çallıya ve Mege Dayı. Ayrıca Gökhan Soğukuyu, Ercan Ekin, Eray Engin, Portakal, Çimen Tepeli, Yiğido İstanbullu, İsa Meriç, Serdal Avcı, Emir Kırmızı, Enes Yüzkaya, Onur Türk Yılmaz, Nurullah Çelik, Boz Yakalı, Şeker Ahmet, son olarak Seyfi Bal kardeşime selam ediyorum. Senin aracınla geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Tek pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Sen güzel insansın Murat abi. Allah'a emanet ol. Sağ olasın Bulut. Sağ ol kardeşim benim. Hepimiz öyleyiz. Murat abi nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisin. Rabbim seni utandırmasın. Oğlum Bulut'a selamımı iletirsen sevinirim. Allah'a emanet ol. Aleyküm selam Cüneyt. Sağ ol kardeşim benim. Bulut, duydun mesajı. Babanın da sana çok çok selamı var kardeşim benim. Murat abim hayırlı akşamlar, sağ ol kardeşim benim. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen, Halis am nasılsın, inşallah iyisindir kurban oldum. Bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetine Allah yardımcınız olsun inşallah. Halis am kurban oldum, ben seni çok özledim vallahi. Allah büyük kurban oldum, yeter ki sen iyi ol, o bana yeter. Allah'a emanet ol inşallah, iyi geceler kurban oldum. Ben Mersin Pınar'dan Fırat Doğan, Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Nazlım, yani Nazlı Doğan, Nazlı Çiçeğim.
Ben çıktım, çocuklarımın başındayım. Rabbim seni de bir an önce bize kavuştur.

0: istiyorsun. Güzel gözlü eşim. Seni canımdan çok seviyorum Nazom. Murat abim sen de seviliyorsun. Nazom'a benden Gökhan Doğanay'dan Durak çalarsan sevinirim. Nazlı çiçeğim ara beni. Geçmiş olsun Fırat. Allah düşürmesin kardeşim benim. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran Üçnol'da yatmakta olan her şeyim adam Doğuş Kalyon. Seni çok seviyorum elbet kavuşacağız nefesim adam. Oralar kime kaldı ki sana kalsın. Murat kardeşim ben T2 A4 koşulan boz yakalı Cemal. Koşumuzun lideri aslandayımız Foçalı Serhat. Koşumuzun çavuşu Ali Baran Koçtan. Metecan Karayüz boz yakalı Ciyo Özdemir kardeşlere. Bülent Dernek Erkan Ulukan Bucalı Okan'a selam ediyorum. Mesajım dayımın sözüyle bitirmek istiyorum. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Müslüm Gürses'ten dinleyin geceler şarkısı armağan olsun. Murat kardeşim sana da selam olsun. Aleyküm selam Cemal abim. Foçalı Serhat abişim selamını aldım bugün. Aleyküm selam. Sana da T2 A4'teki bütün kardeşlerime de abilerime de sevgiler selamlar olsun. Kolay gelsin. T2 A16'dan Kadir Tosun'un annesiyim. Sağ ol anacığım. Canım oğlum nasılsın? İyisindir inşallah. Ve onun derlisi benim de canım kızım Yersu Gökçe Tosun. Kızım iyisindir inşallah. Sizi çok seviyorum. Dikkat edin kendinize orada. Az kaldı kavuşmanıza. Sakın canınızı sıkmayın. Sizi bekleyen kocaman bir aileniz var. Kadir seni bana her gün anlatıyor. Seni çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Herkesin selamları var size. Murat abi selamun aleyküm. Ben T2 A16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Bayramın anlamı kavuşmak derler de ama bazı kavuşmalar da demir kapıların arkasında bekler. Benim bayramım biz eski mesajı göndermişler Kadir. Yine okuyalım. Biz özgürlüğe kavuşunca başlayacak. Sevdiğim her şeyim hayırlısı ömrüm. Bir tane ayrı ayrı olsak da aynı gökyüzü altında aynı sabaha uyandık. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet bir gün sevdiğim kadınım. Canım eşim seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat'ım. Koğuşun değişti ama buradan yine aynı eski koğuş galiba Fırat'ım. Buradan kadın kapalıda bulunan derdim Dilek Karakaya sesleniyorum. Bazı yol ayrımları vardır. İnsanın hayatını değiştirebilir, güzelleştirebilir. Nedensiz çiçek açmaz ya hayatta senden benim çiçeğim oldun, açtın hayatıma. Seni tanıdıktan sonra sebebim oldun hayata. İnşallah özgür yarınlarda mutlu oluruz yan yana. Seni seven, sana değer veren biri var hep burada. İnşallah güzel yarınlar bizim olacak. Sen sakın elimi bırakma. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Selamünaleyküm Can abi Murat. Ben Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım. A14 koğuşu radyo başına. Ben T1B8 koğuşuna Veli Çelenk kardeşimin yanına geldim. Hepinizi çok seviyorum. Benim için çok değerlisiniz. Allah'a emanet olun. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan Dilek Karakaya. Ben kardeşim için koğuş değişikliği yaptım. Kardeşimin yanındayım. Haberin olsun. Buradan selam ediyorum. Seni seviyorum. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Can abim Murat ben T1B8 koğuşundan Veli Çelenk aleyküm selam Veli'm. Buradan başta aslan abim Fırat Çelenk koğuşumuza hoş geldin. Ayrıca Kurtuluş Şakarlı abime ve aynı ve farklı kurumlarda bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Sevgilerimle Veli Çelenk. Bayrakla sancakla Fırat Çelenk. Selamünaleyküm Murat abi aleykümselam kardeşim ben Nazar Beydilli başta hanım ağam Canan Beydilli annemin doğurmayı unuttu kızı Nuran Gökçen.
1: Allah.
0: Hanımın doğurmayı unuttuğu kızı Nuran Gökçen. Benim sırdaşlarım Ebru Gezer, İrem Erdemir geceye canlarım için bir söz. Boğulurlar dedikleri suda aslanlar gibi yüzüyorlar aslan kadınlar. Az kaldı çiçekli günler sizleri bekliyor. Sizleri çok seviyorum. Bu şarkı benden hanım ağam Canan Beydilli'ye armağan olsun. Enver Yılmaz'dan Cano. Murat abi ben Nazar Beydilli. Kalbimin sahipleri reisim Mete Beydilli, Meltem Beydilli, Metecan Beydilli. Kimsenin baharında gözümüz yok. Bizim kalbimiz temiz ve bahçemizde hep çiçek açacak. Sizi çok seviyorum. Reisim Mete Beydilli'ye Cengiz İmren. Namerdim şarkısı benden armağan olsun. Gözlerinden öpüyorum Mete ağam. İyi yayınlar sana da abicen. Sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20'den Kuruçaylı Yusuf Ceylan. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada kadar birlikleri yaptığım canım Necati Gülen başta olmak üzere hem candan hem de kandan olan abim Burak Ceylan. Koğuşumuzun iki gözü Batuhan Üçdemir. Çamdivili Aslan abilerim. Çamdivili Yasin Açık. Çamdivili Amrah Gürbüz. Kardeşlerim Rüzgar Gözen Barış Turan. Ve bende emeği Mustafa Yıldırım'a selamlarım bakidir Kuruçaylı Yusuf Ceylan der ki imkanların olmadığı yerde iman vardır, imanın olmadığı yerde Allah vardır, Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok.

Çakran Açık cezaevinden ben karşı yakalanan Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtınam, Cengiz Bölükbaşı, Dreş Mert Sinim, Savaş Canlı, Önder Duman, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serkan Demir, Oktay Düzenge ismini saydım sayamadım, tüm abi dostlarıma selam olsun. Yanmarın yan azade karşı yakalanan Nurullah Yılmaz. Şakran Açık cezaevinden ben karşı yakalanan Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Dreş Mert Silim, Savaş Canlı, Önder Duman, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serkan Demir, Oktay Düzenge ismini saydım sayamadım tüm abi dostlarıma selam olsun. Yanmarın yan azadi karşı yakalanan Nurullah Yılmaz. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, sen benim için yeri doldurulamaz, geri alınamaz ve paha biçilemezsin. Asla değişme olur mu? Şarkı armağan ediyorum Yıldız Silbe, bende kalmadı. Murat abim, ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep Burak, Meltem Toprak'la Berfin Erkan, Tuğçe Kundakçı, Emel Madak, İrem Özkan. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Buca FTF'inde kalan canım babam Kanivar Çelik'in sözü. İyiler kaybetmez, kaybedilir. Bu gece çalacak tüm şarkılar babama gelsin. Seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle kısa zamanda yanımızda olacaksın. Kızın Arya. Buca FTP'inde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik. Herkesin çokluğu senin yokluğun kadar etmiyor. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Sana sıkı sıkı sarılıyorum. Biricik kızın rengin. Murat abim, şakran kapalıda yatmakta olan canım kardeşim Sezer Akyüz. Seni çok merak ediyorum. Telefonun oldu. Para da attım. Hemen bizi ara bebeğim. Çınarıma dikkat et. Selamünaleyküm Kral Murat abim. Savaş Aktaş. Aleykümselam kız kardeşim. Savaş Aktaş, huzurum. Bizleri çok iyi. Her günümüz, her anımız senin adınla geçiyor. Hasretle seni bekliyoruz. Yolunu gözlüyoruz. Sen bizim paşamızsın. Seninle gurur duyuyorum. Senin gibi bir kalbi güzel eşe sahip olduğum için seni çok seviyorum Savaş'ım. Murat abi, T2 A2 koğuşuna yatan yakışıklı yeğenimiz Samet Baran Demir radyo başına. Evet, Samet Baran Demir kardeşim radyo başına. Seni de çok seviyoruz paşam. Dayın Savaş Aktaş ve bizler senin yanındayız. İyi ki bizim yeğenimizsin. Sana ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. T2 A2'deki kardeşlerim, Samet Baran Demir kardeşimize söyleyin, kulağının biri radyoda olsun. Çünkü annesinin de attığı mesajlar var. Birazdan sırası geldiğinde onu da paylaşacağım. En azından kardeşimiz duysun kendisine gelen mesajları, size zahmet. Savaş Aktaş, sen yanımda olmasan da bir yerlerde var olduğunu bilmeyi seviyorum. Sana ulaşamadığım anlarda seni özlemeyi seviyorum. Sesini duymasam da kulağımın sesine hasret kalışını seviyorum. Yüzünü göremesem de hayalinle olmayı seviyorum. Seni çok ama çok seviyorum kalbim. Her gün sana yeniden aşık, yeniden deli oluyorum Savaş Aktaş. Canımın canı Beyza Özkan, bir geceyi bitirdim seni düşünmekle, bir günü daha bitirdim seni beklemekle, bir saatim daha geçti seni özlemekle, ama bir saniyeyi kaçırmadım seni sevmekle, yüreğimdesin can içim güzel kızım, seni çok seviyorum. İyi yayınlar Murat Bey, sağ olun Ayşen Hanım. Canım kızım Beyza Özkan, ben seni en çok bu saatlerde özlüyorum. Bu mesajı hangi saatte duyarsan anneciğim, duamda saklıyorum seni, gözümün nuru, iyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 John 8 koğuştan kaleli Beşir Acar, aleykümselam Beşir kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım Mesut Çaylak, Hasan Sodan Ürüncü, Enes Köse, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş ve aynı kampüste bulunan dostlarım, kardeşlerim Kadir Töl, Doğan Duman, Arif Tarlak, Yakup Kayan, Mevlüt Yılmaz, dost ve kardeşlerime selam olsun. Sizi seven sayan Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 C18 koğuştan Çimentepe'li köylü Mesut Çaylak, aleykümselam Mesut, sağ ol kardeşim benim. Aynı koğuşumda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş ve diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Canalan, Muharrem Değirmenci, Engin Kaya, Aralı İbrahim, Bayram Eray, Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir, canlara selam olsun. Çimentepe'li köylü Mesut Çaylak. Murat abim, T1 C18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim kardeşim Soner Demirci ve koğuşunda bulunan abileri ve kardeşlerine selam olsun. Ablam bizi sakın düşürme, biz çok iyiyiz, her şey yolunda, aklımızda kalmasın.

kısa zamanda yanımızda olacaksın. Allah'ın izniyle seni seven ve özleyen ailen. Kurtuluşum. Bazen sana bakarken içimden iyi ki varsın demek geliyor ama söyleyince sanki eksik kalacakmış gibi hissediyorum. Çünkü senin olan her şey kelimelere sığmayacak kadar dolu geliyor. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum. Sessiz kaldığımız anlarda bile aramızda görünmez bir bağın dolaştığını hissediyorum. Sana sarıldığımda sanki hayat bana kısa bir mola veriyor. Ne kadar zaman geçse de sana hissettiklerim hep taze duruyor. Gökçe Çiçek Çakarlı. Ben T1V18'den Halil Karagöz. Sadece bütünümü seçmem yetmez. Gerçek bir aşk istiyorsan dünümü de sevmek zorundasın. Yoksa yarınlarımız olmaz. Sabit boyun et, sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Halil Karagöz. Ben T1V18'den Halil Karagöz. Dünya kendine vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğim sevgiden, verdiğim emekler, harcadığım zamandan vazgeçmedi. Yaşanmış küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayat seda etmekten zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Bu arada Yılmaz Sak. Yılmaz Sak ve Güney Sak. Evet, Yılmaz ve Güney Sak kardeşlerim. Evi çok acil aramanız gerekiyor. Kız kardeşim demiş ki abi birkaç gündür haber alamıyoruz. Rica etsem anons eder misin? Yılmaz Sak ve Güney Sak evi acil arasın diye. Evet, Yılmaz ve Güney Sak kardeşlerim. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Heya'dan selamlar. Bizler iyi, sen nasılsın? AHM davası çıktısı abinin kızından aldım. O da salı günü babasına göndermiş zaten. Ayakkabı yorumlara bakarak 42 aldım. Kredini ödedim. Yarın kızla tekne turuna gideceğiz. Emre mektubunu almış, dediğini yapacakmış. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C10 Koğuş'tan Bornova'dan Alican Coşkun, Koğuş'umda bulunan dostlarım Volkan, Vural, Sidar, Erol, Muhittin, Oral, Şehmus ve İsmail Altın'da kardeşlere selam eder. Değerli abilerim Serdar Özcan ve Soner Taşokun'a saygılarımı sunuyorum. Özgür olan canım kanım abim Tunca ve değerli kardeşimiz Devrim Birliği'ye şükranlarımı sunarım. Böyle diyelim. Evet. Ben Bornovalı Alican Coşkun. Ben T3'ten Aziz. Hepinize selamlar. Ramazan Altunpak, Muhammed Ali Altunpak buradan selamlar. Mahkeme 4.30'daymış. Sizi bekliyorlar. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Ben Emir, T3'ten Ramazan Altunpak abime selamlar ve Muhammed Ali Altunpak abime selamlar ve diğer abilerim Ekrem, Birlik, Ahmet Kortak, Remzi Kıran ve köylü Murat Aydın, Bıçakçı Tamer Demirtaş'a selamlar olsun. İyi yayınlar abican, sağ ol kız kardeşim. Ben Kadın Kapalı B11'den Buse Işık, T3A28 İlker Özyiğit radyo başına. Bebeğim, bebeğim, bebeğim, seni çok seviyorum, seni çok çok öpüyorum bebeğim. Abicam ben Kadın Kapalı B11'den Buse Işık, T3A28 İlker Özyiğit radyo başına bebeğim. Senin aramdaki bağı anlamayanlar olacak, çirkinleşecekler, çirkinleşenler olacak, hatta belki de hayatımdan çıkanlar olacak ama ben ne yapacağım, çıkanların arkasından kapıyı kapatacağım ki içeride kalanlar üşümesin, bebeğimsin bebeğim kal. Şakran T3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Aşkım umarım iyisindir. Biz bugün annemle bankaya, sonra da foruma gittik. Sana bir şeyler bakma. Sonra da dersim vardı. Seni çok seviyorum. Herkesin çok selamları var. Seni bekliyoruz sevdiğim. Kendine dikkat et hep. Beni düşün. Ölürüm sana. Şakran T3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Seni çok seviyorum sevgilim. Sen bana yuva oldun. Başımı yaslayabileceğim bir omuz oldun. Benim için çok değerlisin ve bir ömür bunu kaybetmeye niyetim yok. Her doğum seninle, hiçbir zaman yalnız olmadığını ve seni sebepsiz seven bir kalbin olduğunu unutma. Balım bir tanem. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a annemden Gülten'e haber yollat. Bak ben burada deliriyorum. Kendine iyi bak. İzmir güzelse sebebi sensin Ceylan'ım. Seni ölene kadar seveceğim. Fatih Bulut'tan Saçlarında Sızın Olayım şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a ömrüm. Sen benim bu hayatta en büyük şansımsın. Yeni fotoğraf çekil bana yolla. Annenden Gülten'e haber yollat. Bak deliriyorum. Sen benim zaafımsın. İzmir güzelse sebebi sensin Ceylan'ım.

Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a seni ruhumla seviyorum. Gönlümün sultanı, kalbimin sahibi kendine. Çok iyi bak, her şey bir gün güzel olacak. İzmir güzelse sebebi sensin Ceylan'ım. Not, Gülten'e haber yollat, kafayı yiyeceğim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Sindi bebeğim benim, akıllı Ceylan'ım benim. Bak havalar sıcaklaştı, kafanın yerinde tut. Gülten'e haber yollat, çok özledim. Hayatım, yaşıyorsun sen bu hayatı Ceylan'ım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım iki gözüm beni panora yaptın. Bak sen iyice saldın kendini. Gülten'le bağlantı kur. Naciye annenle bağlantı kur. Seni önce Allah'a emanet ediyorum. Sonra seni sana emanet ediyorum. İzmir güzelse sebebi sensin. Veli Deveci'den Aslan'a bacım sen de sıkılma. Sen de Allah'ın izniyle sevdiklerine kavuşursun. Kendine iyi bak. Abim Allah gönlüne göre versin. Ceylan Taşkıran'ıma iyi bak. O çok hassastır. Allah'a emanet. Not Asena kardeşim Ceylan'a söyle radyodan mesaj atsın. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a nasılsın iyi misin iyi olmanı Allah'tan isterim. Şu Tülay anneye söyle telefonlar açsın Allah'a emanet ol. Fatih Bulut'tan saçlarında sızın olayım şarkısı sana gelsin. Şakran T3 B9'da yatmakta olan Necip Takara nasılsın aslan kocam iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan herkes iyi. Hesabına parayı bugün öğlen yatırdılar. İnşallah kantine yetişir kendine. Çok iyi bak güçlüdür. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. En kısa zamanda yanımızdasın her şeyim. Ceylan gelemezsin şarkısı armağan olsun. Şakran T4'te yatmakta olan Hüseyin Takar aslan babam nasılsın? İnşallah iyisindir kendine iyi bak güçlü kal. Bugünler geçecek inşallah dualarımız senin. Allah'ın izniyle eskisi gibi olacağız. Arkamızdaki dağımız toparlayanımız. Bu cezalar senin yıldırmaz ancak kilo aldırır elbet bir gün. Adana Layhan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3B17'den Ümit Bingöl aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan Fırat Çelik, Rıdvan Kılınç, Halil Yiğit, Yavuz Çelik, Mehmet Çekiç, İlkay Öztürk, Doktor Zeki Kaya, Hasan Saltan, Abdülkadir Çeçen ve kadın kapalıda yatan sevdiğim derlim Işıl Ercan Bingöl'e selam olsun. Abi ben Ümit Bingöl. Buradan sevdiğim kadın kapalıda yatan Işıl Ercan Bingöl olmak üzere bizi tanıyan tanımayan tüm mahkum kardeş abi ablalarıma selam olsun. Rabbim hepimizi tez zamanda sevdiklerimize kavuşturması dileğimle Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım her zamanda olacağım. Bir oğlum var benim canım kanım yüreğimin en sıcak köşesi nefesimin en kıymetli sebebi. Gözümün nuru gönlümün huzuru bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren. Adını her andımda kalbime dua ettiren olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme. Unutma senin için canını verecek bir annen var. İyi kimsin kıymetli ve halit bir işten seni düşlemek armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm abi ben Barış Güneş aleykümselam Barış kardeşim. T4A17 yatmakta olan Ahmet Alan abime saygılar selamlar özgür günlerde görüşmek üzere Allah'a emanet. Ben Fuat Bal T4A17 yatmakta olan Ahmet Alan'a tez zamanda görüşmek üzere kardeşim kendine çok iyi bak Allah'a emanet ol. Ben Fırat'tan T4A7 yatmakta olan Aslan kardeşim Ahmet Alan'a sevgiler. Yakın zamanda görüşeceğiz Aslan'a kilit vurulmaz abim gözlerinden öpüyorum Allah'a emanet. Abi ben Mustafa Çırak, T4-17'de yatan Ahmet Alan Aslan abine saygılar, sevgiler. Gün sayıyoruz, Allah seninle beraber olsun. Allah'a emanet ol abim. Selamünaleyküm abi, ben Vedat Aykanat. Aleykümselam Vedat kardeşim. T4-17'de yatmakta olan Ahmet Alan, T2-17'de yatmakta olan Haşmet Yavuz'a selamlar, saygılar. Özgür günlerde görüşmek üzere. Abi ben Vedat Aykanat, T4-17'de yatmakta olan Ahmet Alan, T2-17'de yatmakta olan Haşmet Yavuz'a selamlar, saygılar. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Faruk Alan, T4A17 yatmakta olan kardeşim Ahmet Alan, T2B17 yatmakta olan dayım Haşmet Yavuz'a selamlar, saygılar. Allah'a emanet ol. Yakın zamanda görüşeceğiz inşallah. Ben Faruk Alan, T4A17 yatmakta olan kardeşim Ahmet Alan, T2B17 yatmakta olan dayım Haşmet Yavuz'a selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Murat abi selamlar ben Ceren Aktaş aleyküm selam kardeşim. Başta T2A2'de yatan oğlum Samet Baran Demir radyo başına. Oğlum için sonra da T3C9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş'a sabırlı günlerini geçirmelerini

Diliyorum Rabbim yardımcılara olsun. Dualarım onlar ve namusu şerefiyle yatan tüm mahkumlarımıza gelsin. Çocukların, eşin bu saatten sonra bana emanet Savaş'ım. Evladım, yeğenin Baran sana emanet. Savaş'ımın ismine destekçi olan Göktuğ kardeşime de selam ve sabırlar diliyorum. Murat abi, ben Ceren Aktaş. TKA2'de yatan oğlum Samet Baran, seni çok seviyorum paşam. Benim canım oğlum, sen benim dağımsın. Seninle gurur duyuyorum. Senin dayın var yanında. Arkan sağlam. T3B9'da Savaş Aktaş. Benim canım kardeşim. Birbirinize yoldaş olun. Rabbim sizi korusun. Dualarım sizinle, benim canlarım. Allah'ıma emanet olun. Ayrıca Savaş'ımın ismini duyduğu an oğluma, koğuşta abilik yapan Göktuğ kardeşimize de selamlar. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Murat abim selamlar. T2A2'de yatan oğlum Samet Baran. Hepimizin kalbi seninle atıyor paşam. Okan abinin, arkadaşın Emre'nin, Arif'in sana çok çok selamlar var. Hepsi aslanımız, kendine iyi baksın. Biz burada onu bekliyoruz diyorlar. Dayın Savaş Aktaş'ın gölgesi yeter sana. Orada seninle beraber olması yeter. Dayanak olun birbirinize. Sizi çok seviyoruz. Rabbim yanınızda olsun. Bir mesaj daha okuyacağım kardeşlerim. Sonra bir şarkı arası vereceğim. Ha, şöyle sıradan bir çalalım diyeyim. Sayfamız bir açalım hemen. Selamünaleyküm Murat abim. İzmir Kapalı B3'te bulunan Buca'nın en güzeli Melo. Sen benim nefesim, kalbimin en derin sahibisin. Kraliçem, canını sıkma. Güzel günlerimiz yakında. Biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Aleyküm selam Alaaddin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta kardeşim olan Ahmet Ar, Cem Cander, Anıl Peker Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Polat Utar, Hakan Kömürcü'ye selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim? Ben TK4 koşunan Mertcan Karayüz, benim için değerli olan öncelikle Foçalı Serhat Küçükdayım, Yusuf Oyur, Ali Baran Koçtan, Atakan Koçak, Arda Erdemli, Ferdi Bingöl, Serdar Koyuncu abim, Nurullu Öncü, İbrahim Alada, Mert Eko Kahraman, Muhammed Sayın, Ömercan Kerim Kaya, tüm abi dostlarıma selam olsun. Gökhan Namlı'dan 5 kuruş. Ben TK4 koşunan Yusuf Oyur, benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçükdayım'a selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran Koçtan, Fatih Yetüngo, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Cihat Sert, Kadir Tör, Muharrem Erciyes, Onur Kale, Diyar Eriş, Tayfun Tolay, ismini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz, altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Kardeşlerim bir şarkı, bir şarkıdan sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Şakran T1A2 koğuşuna bulunan ikizim Mehmet Demirkıran'a ve beni tanıyan bütün herkese selamlar olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Biraderim Mehmet Demirkıran, her zaman yanındayım. Olacağım da. Sen sporunu yap, bak keyfine. Allah'ın dediği olur. Canını da sıkma. Böyle dedim. En azından ve en kısa zamanda ben de yanındayım senin. Allah'a emanet olun. Tekrar bir nolu A2 koğuşuna bulunan Mehmet Demirkıran ve bütün koğuş arkadaşları ve İlker Demirkıran ve beni tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Biz tek parça istiyoruz siz. Bir istek şarkı diyelim. Ya bari. Bir istek şarkımız olacak. Müslüm Gürses'ten Ateş Döner, Su Yanar şarkısı armağan olsun. Mehmet Demirkıran'a gelsin. Bir umuttur yaşamak. Eyvallah kardeşim benim. Evet, sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğümüz Şehmuz Bulut, candan öte kardeşim Bekircan Savran. Dostlarım anasının oğlu Veli Deveci, Zılam, Emircan Aydın, Metin Küznek, Sedat Sakız, Sicey, Çağdaş Epektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Epektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan, Ergün, Murat, Yeke Çiko, Gürkan, Gökhan Kubilay, Sergen, Gürgür, Hikmet Caybaz, Ali, Ejder, Hasan, Çakmak, Erdem, Doğan, ismini yazamadım. Tüm dostlara selam eder Yüce Rabbimden. Tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmeyi diliyorum. Murat abim ben Aliço Bekocan radyo başına. Evet Murat abi ben Aliço Bekocan radyo başına. Bekocan, Emircan adın Sevke gitmiş, çok üzüldüm. Siz de eminim üzülmüşsünüzdür. Gittiği yeri size bildiriyorum. Aydın Çin'e, L tepine gitmiş. Hakkında hayırlısı inşallah kardeşim. Hapishane işte. Hapishane dalgalı deniz, Rabbim cümlemizi kurtarsın. Deniz derindir durulmaz. Dostluk ebedidir unutulmaz. Ben Aliço. Murat abi öncelikle iyi yayınlar. Ben Destan Uygunar. Sağ ol kardeşim benim. Benim güzeller güzeli bir tanecik annem Damla Öztütüncü. Annem kardeşimi beni merak etme. Biziz Allah'ın izniyle salı günü inşallah yanımızda olursun. Seni çok özledim. Allah büyük, alacağız seni oradan. Oralar kime kaldı ki sana kalsın. Allah büyük gözüm. Seni seviyorum. Dünyadaki en büyük şansım. Her şeyim annem. Hazar Yıldız'dan sana ihtiyacım var. Ben T1D2 Haşim Aba, yanımda bulunan eniştem Yusuf İvak, abim Ali Abay, kuzenlerim Berdan Ceviz Kıran Yaşar, Ceviz Kıran dostum Çetin Öz Yılmaz, abim Kerim Bice, mahalle büyüğüm Semih Özgül Yay, Samet Kalındamar Urkan, Kalındamar Hakan Enüs, Yusuf İvak der ki yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu kaybedersin hem de kendini. Ben Yusuf İvak, canım karım Başak İvak, seni rüyamda gördüm. Rabbim hayırlara çıkarsın. Kendine çok dikkat et, inşallah bir gün kavuşacağız. Biz sana telefon görüşü yazdım. Sesini duymaya çok ihtiyacım var. Sen benim kalbimsin.

güzel karım ve dayım Taner ceviz kıran. Ellerinden öpüyorum. İyi yayınlar Murat abi. Ben Çukurmahalle'den Ayten Akın, B6 kadın koğuşunda yatan ablam Gizem Akın, teyzem Salih hep Bektaşoğlu, yengelerim Meda hep Bektaşoğlu, Aleyna hep Bektaşoğlu, bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin, Çağdaş, Baki hep Bektaşoğlu ve Bahtiyar hep Bektaşoğlu, yeğenlerim Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçınkaya, Soner Demirci, canlarım Allah'a emanet olun, öpüyorum sizi. Bizi merak etmeyin, iyiyiz. Tahsin oradaysa ara bizi annem, merak ediyorum. Murat abi ben Bahtiyar hep Bektaşoğlu, eşim Menekşe hep Bektaşoğlu. Menekşem çok özledim seni, mektup atmana girdiğini öğrendim, çok üzüldüm, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, öpüyorum seni. Selamünaleyküm Murat abi, ben T417'den Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlara Mehmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün Diyar, Yurteli Kadir, Yurteli Mustafa Karabıyık, Remzi Şahin Yılmaz, Serdar Ateş, Serdal Çelik, Doğan Güçer, Burak Yılmaz, Davut Demir, Can abilerim, Mehmet İnan, Agit Yüreği, Onur Süz, Agit Özkan, Umut Türk, Baver Başkan. Abi kardeşlere selam olsun. Menemen'de yatan Sinan Dost'a da selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ahmet Kaya'dan doruklara sevdalandım. Gece armağan olsun. Murat abi ben T4A17'den Fikret Dost. Aynı kurumda bulundum. Can yoldaşım. Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Mustafa Karabıyık, Uğurcan Akdeniz, Mehmet İnan, Agit Özkan dostlarım, Remzi Şahin Yılmaz, Serdar Ateş, Serdal Çelik, Diyar Yurteli, Berkan Bulut, Baver Başkan ve Menemen'de yatan Sinan Dost. Bu canlara selam olsun. Müslüm Baba'dan Dost Kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Murat abi iyi yayınlar diliyorum. Şakran Teşce 5 koğuşuna bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Gül yüzlüm, sen canını sıkma, oralara hiç takılma. Ben seni çok iyi anlıyorum ama boş ver, ne yapalım? Onlar senin bu süreçte en son kafana takacağın şey. Ben akşam 9'da bilet buldum, ona bineceğim, aklın kalmasın. Sevgilim kendine iyi bak, ömrüm, kalbim de, dualarım da hep seninle. Seni çok ama çok seviyorum. Şakran Tevşçi'ye 5 koğuşuna bulunan dünya Mert Çulha radyo başına. Mert'im bugüne yanından ayrıldım ama inan insan bazen sevdiği geride bırakınca değil, kalbini orada bırakınca daha çok özlüyor. Benim evimde, huzurumda, yanımda sensin. Sen sadece güçlü ol çünkü dışarıda seni bekleyen, kalbiyle bekleyen, her gece seni dualarında Allah'a emanet eden ve kavuşacağımız günü sayan bir kadın var. Bir gün bahset bitecek, o gün sana öyle bir sarılacağım ki geçen bütün zamanlara değecek. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım kanım aslan abim Ferhat Arslan Doğukan Erdoğan Sait Sayım Atalay Tan Yıldız Orhan Yağcı'ya bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B4'ten Celal Eken yani Celomen. Allah Allah, niye sesimiz gelmiyor? Radyodan kardeşler, hele bir şarkı atayım. Uyuz oldum. Hele bir dakika böyle kalsın.

Kardeşler, bir şarkı atayım. Kendi sesimi duyamıyorum. Tuhafıma gitti. Bir şarkı atayım. Kaldığım yerde devam edeceğim.

Celomel, Celal kusura bakma kardeşim benim. Kendi sesimizi duyamadık. Yayın yönetmeni gelmişti. Mersi o da giderken radyonun sesini kapatmış. Diyoruz ki niye ses gelmiyor? Niye sesimizi alamıyoruz? Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B4'ten Celal Eken yani Celomen. Aleyküm selam Celal kardeşim. Ve Serhat Bostaş. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Kıymetliler Emirhan Akçaba. Emirhan Akçaba. Ahmet Gerekli, Sinan Öncel, Doğukan Özonur, Engin Afşar, Fırat Çelenk, Hasan Mahsun Aydemir, Erhan Teker, Sidar Erol, Uğur Bingöl, Uğur Savcı, Fırat Hüseyin, Coşkun kardeşim, Berkant Baran ve Boran Baran, Burakcan Baran, Veli Çelenk ve cezasının şerefini infaz eden tüm abi dostlarıma bin selam olsun. Ben T1B4'ten Celomen. Ben T1B4'ten Celal Eken yani Celomen ve Serhat Bostaş, kıymetler Emirhan Akçaba, Ahmet Gerekli, Sinan Öncel, Doğukan Özonur, Güney Sak derlisi Yaren Serpil Sak, Zeynep Sak, Fırat Çelenk derlisi Dilek Karakay, Ali Arap Aslan ve derlisi Deniz Yeşilda ve derli dostum Sedef Uçar, İzmirli Yeşim Korkmaz, o da arkadaşları Bilge ve Beyza'ya selam olsun. Bu ismini saydım derlere bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ben T1B4'ten Celomen. Ben T1B4'ten Celal Eken yani Celomen. Gece bir söz her imtihan ardından bir güzellik saklar. Allah önce sınar sonra fazlasıyla verir. Biraz önce sabır sonra şükür düşer. Ben T1B4'ten Celomen.

üçlü atan Mahmut Gökdemir'e, İrem ve Kübra Gökdemir'den sabır, sana beklemek bize düşer. Allah bizimle olsun, sevdiğim kalbim aklım daima seninle, tez zamanda kavuşmak dileğiyle seni çok seviyorum. Bugünlerde geçecek dik dur, arkandayım daima, özlem sana, hasret sana bir tanem. Ben Sıla Gizgin, ömrüm Fırat Gizgin'im. Aşk her şeyi yener derler ama aslında her şey tüm zorluklara, mesafelere ve yaralara rağmen pes etmeyen sabırlı bir aşktır. Çünkü aşk sadece sevmek değil, her şeye rağmen beklemek, katlanmak ve kalmaktır. En büyük sabrımsın, devlerin aşkı büyük olur ve çok sınanırmış. Cefanla, sefanla, başım üstüne Fırat'ım. Ben Sıla Gizgin, hayatımın anlamı, önemi ve her şeyim Fırat Gizgin'im. Yaşayacağımız hiçbir şey, hiçbir zorluk birbirimize karşı duyduğumuz aşktan daha büyük olamaz Fırat'ım. Bazı hikayeler sessiz yaşanır ama efsane diye anlatılır. Seni canımdan çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17'den Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün, Diyar Yurteli, Kadir Yurteli, Mustafa Karabıyık, Ferhat Ercan, Doğan Güçer, Yunus Emre, Tezcan, Burak Yılmaz, Davut Demir, Can abilerim Mehmet İnan, Agit Ürek, Onur Süs, Agit Özkan, Umut Türü, Baver Başkan, abi kardeşlere selam olsun. Ben hemen de yatan Sinan dostlara da selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından, keskin rahmet kaydan, doruklara sevdalandım, gece armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret, dost dostlar Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan yani Akrep, Agit Canlarım, Agit Ürek, Onur Süs, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Hicam Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Selam Murat abim, ben İsmail Gökçe. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Ve 11 koğuşuna yatmakta olan güzelim Yağmur Gökçe. Yağmur Gökçe hayatım, mektup salı çarşamba eline ulaşır gibi. Ben de halen Ağrı'dayım, ailen okeylerse yarın yola çıkarım. Seni görmeye geleceğim, seni çok özledim. Annenin çokça selamı var, annesinin bal kızı, sen benim derdimsin. 2000 kilometre mesafe seni görmeme engel olamaz. Seni çok seviyorum, her zaman kalbimindesin. Yağmur Gökçe her zaman yanındayım, canını sıkma. Yaşadığımız sürece ellerim ellerinde, alnından öpüyorum. Aşkım Allah'a emanet ol yağmuruma, Koray Avcı'dan sen şarkısı armağan olsun. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım. Hayatım annemdeyim, hava çok sıcak, aklım sende, çok özledim seni sevgilim. Allah'ıma emanet ol, sen her şeyden çok seviyorum ömrüm. Ben İlayda Sarı kardeşim, Aleyna hep Bektaşoğlu. Ben Tahsin'le çarşamba günü konuştum. Dün sevkini yaptılar, onu götürdüler, haberin olsun. Aman nereye götürdüklerini bilmiyordu. Sana çok selamı vardı, zaten fazla konuşamadık. Biz de iyi, sen de iyi ol, çarşamba geleceğiz hepimiz. Murat abi, ben Sevgi Türkeli Aslan, kocam Bayram Türkeli radyo başına. Ömrüm, mektubunu aldım, dün cevapları ve tüm cevapları vereceğim. Yine biz kazanacağız seven karın. Biz B1 koğuşundan Eylem Erçil, Helin Aydın, Ceren Korkmaz, Sevgi Türkeli. Bizi anlayanlar var, anlamayanlara anlatsınlar. Abi bizim için Mahsun Kırmızıgül'den Belalım çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam kardeşim benim. Şakran kadın kapalı. B13 koğuşuna olan canım karım Melat Geldeci Güzel. Meluş'um ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizdeyiz, çocuklar da iyi. Çok selamları var. Melat ne yapıyorsun kızım? Ben kaynanan. İnşallah iyisinizdir. Biz de şükür iyiyiz kızım. Az kaldı. Az daha sabret. İncimi öp Meluş'um. Şahin dayının da çok selamları var. Annenler de iyi, bir sıkıntı yok. Allah'a emanet olun. Murat abim, şakran kadın kapalı. B13 koğuşuna olan canım karım Melahat Geldeci Güzel. Meluş'um nasılsın, iyi misin? Sizi çok özledim. Pazartesi günü geleceğiz inşallah, kurban olayım. Topla kendini, benim senden başka kimsem yok. Ne olur Meluş'um, az kaldı. Son 52 gün, az daha sabret. Tahliye olduğun gün tatildeyiz. İnci koma ve seni çok seviyorum. İkiniz de öptüm, kendinize iyi bakın. Murat abim kolay gelsin demiş kardeşimiz. Melahat kız kardeşim, mesajlardan algıladığım kadarıyla biraz soğukluk var ama bu kardeşimiz sana çok çok selamı vardı. Hani varsa dakikan, şans vermek her zaman güzeldir. Melahat Geldeci Güzel kız kardeşim, abini duyuyor musun?

şans vermek kadar güzel bir şey yok. Bir defa ama. İkinciye yok. Bu kardeşim de belki beni dinliyordur. Abi hangi taraftasın? Kadın, kız tarafıyım ben her zaman. Çünkü onlar mahzun mazlumlar. Kardeş, dakikan varsa ara. De ki Murat abimin sözüne binaen seni arıyorum dedi. En azından bilsin. En azından bilsin. Ses kayıtları var.

0: sıra kaldığımız yerden devam. Hemen şunu ayarlayalım, şunu da ayarlayalım.
1: Ben Muhammed Seyin, değerli dağlara uzanan, Kaşlı konulama sevgili abi Müslüm Küçük. Doğum günün kutlu olsun. Bana gönül koyma, aşağı inemedim. Sebebini biliyorsun. Aşağı gitmen yokluğunu arattı. Bunu bil yeter. Sözümde durdum. Anladığını düşünüyorum. Seni çok seviyorum özlemle. Unutulmayacaksın. Murat abi hayırlı yayınların olsun. Gece de bir sözüm olacak. Martılar atılanı simit sandı. Barak de bir bekleyenim Safir adı. Dilek dileyeceğim de yıldız makamdı.
0: Sağ ol Muhammed kardeşim.
2: Ben T1'ci Önyet'ten Eray Deniz Oyman. Değerli dostum Müslüm Küçük. Yaş günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. İnşallah bir sonraki yaş gününü sevdiklerinle bir arada özgürlükler içinde geçirirsin. Seni çok seviyorum. Murat abi sana da yayınlar.
0: Sağ olasın. Allah razı olsun kardeşim benim. Sağ olun. Hemen mesajı da paylaşalım. T1C17'den Tayfun Torlak, Müslüm Küçük'e her yeni yaşında mutluluk uçarak ulaşmasını diliyorum. Alican Kütükçü oğlundan Müslüm Küçük'e hayatının geri kalanı yüreğinin güzelliği gibi sevgi dolu geçsin, hep mutlu olman dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun. Selman Çağrıtekin, Müslüm Küçük'e tüm hayallerinin gerçekleşti ve hayatının her döneminde mutlu ve sağlıklı olduğun bir ömür diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi C3 koğuşuna yatan Zehra Yüksel, çok selam olsun. Seni çok özledik, gözün hiç arkada kalmasın. Çocukların çok iyi, az da sabır, özgür günler yakındır elbet bir gün özüm. Bir şarkıdan hemen sonra kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Takriben bir 10-15 dakika şarkılarla beraberinde.

Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan Sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko, Kahraman Fırat, Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda, Ben Zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı. Hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır. Şansa ihtiyacı olanlara bol şans. Namıder Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı. Başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere. Aynı kaderi paylaştım Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi. Şarkısı armağan olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan Namıder Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı. Aynı kaderi paylaştım yoldaşım abim Enes Efe, bin selam olsun. Ali Kınık'tan Yol Yemez şarkısı armağan olsun. Ben bir nolu'dan Namıder Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel, abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim Mahmut Seden, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun ve şerefiyle atan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Hijyandan biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan, aleyküm selam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin Bey, Yabanko, Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, Namıder Hafız, aleyküm selam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder Canik, Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepi hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan, aleyküm selam Baran kardeşim. Menemen'de

olan Can amcam, Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm, Bilal Çetin, Zübeyir Oğuz, Mustafa Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle, sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm değerli kıymetli abim Murat Bingöl. Gecen güzel olsun abi. Şakran T3C17'den ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim hepimizin. Kader birliği yaptım. Başta gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgağan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Futiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma, başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracılığınla selam yollar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, geceye bir söz bırakmak isterim. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran T3C17 koğuşundan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleyküm selam üstadım. Burada kader birliği yaptım. Başta kardeşim ve derdi dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralı Aykut Putiş'e selam eder ve T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a da selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, geceye bir söz bırakmak isterim. Sanmayın ki siz istediniz diye diz çöktük. Bekleyin, daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar.

Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz iki nolu B7 koşulan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasulu, Hamit Can Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişli, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyto Madem, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkayaoğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuştan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracının abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foçarçık'ta bulunan babam Cem Özuyanık olmak üzere Ferhat Özuyanık, Salih Özuyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya, Karaba, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kurya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken ismi geçen başta babam olmak üzere. Abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Ferhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ellerinden öper selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den anne aç kapıyı ben geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şeyh Musudaş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdesi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana ihtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım, başta değerli dostum Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü, bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan.

0: Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca kadın kapalıda bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Razi var, Tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.
2: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e

Aleyküm Murat abi, ben Barak'tan Necip Öztaş. Aleyküm selam Necip kardeşim. Ben hemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızı da kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hijyandan, biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur Emirhan Yiğit. Selamun aleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleyküm selam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost, abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbiler, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatbaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özışık, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri değerli canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman, yani Zanlı ve Emirhan Yiğit. Ben T4A13 koştan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgez, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk, aşk bir yana, baş bir yana, Çakır. Selamun aleyküm, aleyküm

Selam, ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Ayit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özen, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta Aslan Kuzenim, Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mir Bey, Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambal, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, İki Gözüm Aslan, Dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli, Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Baycı, Mir Bey ve İki Gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun.

Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Peder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere, milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi anne.

Samet ustum çiviyle çakırırken taşlara. Ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküs'tüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde ölmem bu. Kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi anne. Kendimi külümden yarattım.

Kaldığımız yerden devam. İyi akşamlar abi. T3B9'da Asil Er. Canım eşim, bugün de seni düşünmeden geçmedi. Özlemek bazen insanın içine sessizce oturuyor. Ne yapsan gitmiyor. Biziz. Merak edip aklını yorma. Oğlun da ben de seni sevgiyle bekliyoruz. Sen sadece kendine dikkat et. Moralini bozma. Allah'ın izniyle bu hasret de bitecek. O gün geldiğinde bu günleri geride bırakmış olacağız. Seni çok seviyorum. T3B9'daki Asil Er. Bugün senden tek istediğim kendine olan inancını hiç kaybetmemen. Çünkü seni seven insanlar için sen sadece özlenen biri değil, aynı zamanda umut veren birisin. Ben de seni sevgiyle beklemeye devam ediyorum. Ben anamın oğlu Veli Deveci, Naciye Sarsılır. Annem, sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini, bu alemin her tarafında bir iz bırakırım. Senin ellerinden öpüyorum. Müslüm Gürses'ten. Şimdi sen neredesin, ben neredeyim şarkısı gelsin. İsmet Deveci kardeşim, Aslı Tunçlar canım, teyzem cadı kız, Fatma Tunçlar, Medya Deveci halam, baba Saffet, Ceylan Taşkıran, Hasan Yüksek, Yusuf Sarsılır, elbet bir gün Allah'a emanet olun. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, kardeşim kendine çok iyi bak, hiçbir şey için kendini üzme, seni çok seviyorum aslan kardeşim. Bizi bu cezalar yıldırmaz, ancak kilo aldırır, herkes kalbinin ekmeğini yer. Kalbin merhametli, temiz kardeşim, kendine iyi bak, Allah'a emanet olun. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, İsmet'im arkanda daima aslan gibi abin olduğunu unutma. İyi kalpli, iyi yürekli, cömert kardeşim, Allah'a emanet ol. Kendine çok dikkat et, seni seven Veli Deveci. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E-tipinde atan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım, Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Aslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çardan, Ömer Elmastaş, bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han Mapsuhane şarkısı bu derlere armağan olsun. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat Murat abi, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal, Mami Yılmaz başta olmak üzere derli abim Şeytan, Serdal Aykurt, dostlarım Eren Aras, Umut Arslan, Balıkçı Özgün, Fevzican, Karadeniz, Bergamalı, Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şenyüz, Miri Emre, bu derli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Gece bir söz bizden olsun, demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür, vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil, daha güçlü yerden yürür. T1C6'da yatan bir tanem canım eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sen hiç bitmesini istemediğim hikayemsin. Her geçen gün daha da büyüyen aşkımsın. Sen benim bitmek tükenmek bilmeyen umudumsun. İyi ki varsın, seni çok ama çok seviyorum. Bir tanem Mersem şarkısı en değerlime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C6 koğuşundan Turan Abanuz, beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım, yani Gedizli Memiş olmak üzere Ahmet Yeşilut, Mike Alican, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kan Körpınar, Şahin Hüsün Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişan, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derler Abdullah Gültekin, Cikselo, Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Erkan Tam, bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C6'dan Mike Alican Yaşar. Buradan beraber kader birliği yaptım. Dost abi kardeşlerim başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere. Akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilut, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat,

farklı kurumlarda koğuşlarda yatan canlar Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintar, Yusuf Bozkurt, Hacıko, Azat Erol Çaki, Fehmi Memişobilen, Enes Yiğiter. Bu canlara selam ediyorum. Aram Serhat, Lodolo şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven sayan Mikey Alican. İyi akşamlar Murat Bey, ben Damla Çakmak, sağ ol Damla Bey. Onda olan bir tanem Beyza Özkan, nasılsın bebeğim, inşallah iyisindir. Dünden beri aklım sende, kendini sakın yalnız hissetme, kalbim hep seninle. Adının geçmediği bir an bile yok, ben burada hep seni düşünüyorum. Geleceğin günü hayal ediyorum, Bilge ile konuştuk, aradı, az daha sabır. Senin de kapıların açılacak, seni çok seviyorum. Yeşim ablaya da selamlar, sana iyi baksın, Allah'a emanet olun bir tanem. Ben Damla Çakmak Bey, onda olan canların Beyza Özkan, Yersu Gökçe Tosun, Selina Aktaş, güzel kızlarım sizi çok özledim. Umutsuzluğa yer yok, oralar kimseye kalmadı. Elbet bir gün sizler de özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Özlemle sizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Geceye birinci sözüm. Bu limanın kaptanı sendin ama denizin fırtınasını da sen belirledin. Herkese iyi akşamlar. Nigar Muharrem, seni kırmışlar şarkısı armağan olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Murat abi hayırlı işler, kolay gelsin. Ben Gökhan Ergül. Gece ikinci sözüm, kaybettiğinizde aldığınız dersle kaybetmeyin. Çünkü mum söneceği zaman daha büyük parlamayla söner. Geceniz güzel olsun. Gökçe Kırgız'dan Dizlak Dizlak şarkısı armağan olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, gece üçüncü sözüm, kağıda dokunan kalem kibritten daha çok yangın çıkarırmış. Daha sonranın sonu hiç zaman yoktur. Herkese iyi akşamlar. Sena Özcan'dan sevmenin bedeli armağan olsun. Ben B11 koğuşundan tahliye olan candan. Betül Duran kanka, gösterişe gerek yok. Zaten gözlerini alamıyorlar. Feride Köse'den kıskandıran güzelliğim şarkısı armağan olsun. Ben B11 koğuşundan tahliye olan candan. Betül Duran, bütün dümenleriniz için teşekkürler. Sayenizde kaptan olduk. Silah olur patlarım şarkısı bize gelsin. Ben B11 koğuştan Betül Duran düştüğümde kaldırmak için kimse elimden tutmadıysa vücudumdaki yaraların da hesabını sormasın. T2B11 koşu Tayfun Işık ve T4A19 Kaan Sultan Öcal, her zaman yanındayız Emircan Erdoğan. Hemen kaldığımız yerden şöyle sayfamızı açalım. Şakran kapalı, B3'te yatan canım annem Necda Koçak. Bugünlük de bir sıkıntı yok, çok şükür. Hepimiz iyiyiz. Zeto ile de konuştum. Sana selamı var, kendine iyi bak. Şu an sana ulaşamıyor olabiliriz ama kalbimiz her zaman seninle, bunu bil. Ve seni çok sevdiğimizi asla unutma. Seni çok seviyorum çiçeğim. Kendine iyi bak, bizi de merak etme. Hepimiz iyiyiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 John 4'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Eşref Paşalı Saddam, Buğra Uğurlu, Şükrü Büyük Talaş, Emir Yalçın ve farklı kurumlarda bulunan başta dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki biz var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Serdar Özcan abime de selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 John 4'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Eşref Paşalı Saddam, Hakan Çağlayan, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Zerdi Zaylan, Emir Yalçın bu derlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Demircan Kaya, Ulaş Başar ve Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki toprak altında düz yatabilmek için toprak üstünde dik durmak gerekir ve selam. Selamünaleyküm kalbi güzel insan. Ben T1B11'den Gizginler Koğuş'tan Tepecik'ten Bardan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Bardan kardeşim, sağ olasın. Koğuşumuzun ve Kuruçay'ın lideri dayım Erkan Ecellioğlu olmak üzere kardeşim Cio Yaşar Doğanay, dayım Ali Tural, Yencüs canlarım olan Ercan Ballı, Hasan Kulan, Murat Öncü, Vedat Dermez, Erhan Teker, Ali Endek, Akındal, Muhammed Aziz Öncü, Serkan Yıldız, Canım Kanım, Murat Değirmencioğlu, bu canlara selam olsun. Gece Aslan abim, Fırat Gizgin abimizin selamı, kapalı kapılar ardında kimin ne olduğu belli olmaz. Kimin ağa kimin maraba olduğu ancak av çıkınca belli olur ve selam. Murat abime de ve tüm dostlarıma Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Yunus Batur'a da selam olsun.

Ben T1B11'den Gizginler Koğuşu'ndan Nurullah Öncü Sebahattin Yalçın yani Salo dayımız ellerinden öpüyoruz. Değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Ali Ecelloğlu, dostlarımız Ferdi Bingöl, Mehmet Salman, Selo, Keko, Fırat Öztaşlıren, Volkan Kızılel, Harun Tarduş, Ferhat Turgay, Nurettin Ersarı, Köylü Mehmet Nurullah. Kardeşim sizden ricam. Sizden ricam. Bu mesajları yazan ablamızla defalarca söyledik. Senden ricam, bakın bugün varım, yarın yokum, sonra öbür gelecek olan kardeşim bu yazılı şekliyle okursa siz diyeceksiniz ki bu kardeş ne ayaktır. Halbuki kardeşte bir şey yok. Mesajların yazılışında sorun var. Nurullah, geçen gün de söyledim. T1B11'deki kardeşlerim, hanginiz beni duyuyorsanız sizden ricamızdır. Bu mesajları düzelttirin. Şimdi bakın bir daha söylüyorum. Bugün buradayım, yarın yokum. Öbürsü gün yokum. Gelecek olan kardeşimiz okuduğunda siz ister istemez duyduğunuzda diyeceksiniz ki bu kardeş ne ayaktır. Halbuki o kardeşte bir şey yok. Mesajlarda var sorun. Nurullah, sana zahmet kardeşim benim. Her iki mesajınızı ya düzgün yazdıracak birini bulup sizden ricamdır. Geçen gün de anons ettim, daha değişen bir şey olmadı. Hadi biz dediğimiz gibi bilinçaltımızda ezbere bildiğimiz için tamamlayıp da ikram ediyoruz. Ama doğrusu böyle değil. Sizden ricam Nurullah, sana zahmet, bari sen ilgilen kardeşim benim. Düzgün yazacak bir kardeşimiz yazsın ki ablamda da suç kabartıyor kesinlikle, ona da saygımızı sunuyoruz. Yazdıktan sonra dikkat etmiyorlar kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, ama mahcup oluyoruz, mahcup olan biziz. O yüzden senden ricam Nurullah, bununla bir ilgilen kardeşim. Yarın itibariyle düzgün mesajlarınız gelirse paylaşırım. Aynı mesajlar gelirse kusura bakmayın, düzelinceye kadar Fırat'ım, duyuyorsan Fırat Gizgin, Fırat'ım lütfen sen ilgilen. Düzelinceye kadar aynı şekilde bu şekil gelirse okuma şansım yok. Hem zaman kaybediyoruz hem kardeşlerimiz bizi yanlış anlıyorlar. Niye böyle okuyor Murat kardeşimiz diye. O yüzden sizden düzgün mesajlarınızı bekliyorum kardeşlerim. Çünkü birkaç kez daha anons ettim ama ya duymuyorsunuz ya da duyuyorsunuz, dakikanız yoktur, ilgilenemiyorsunuzdur. O yüzden sizden ilgi bekliyorum kardeşlerim. Çünkü salı günü yokum. Bir hafta kardeşimiz burada o sıkıntı yaşasın istemiyorum. Kekov mesela, Keko, Fırat Öztaşlıren, hadi ben söyleyeyim. Volkan Kızılyer, Harun Tarduş, Ferhat Turgay, Nurettin Ersarı, Köylüm Mehmet, Aydın Demirbaş, Resul Ozan, Ahmet Kartal kardeşler. Ali Hendek, burada yazan ve yazamadığım canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Harun Tarduş kardeşim, birazdan inşallah Hamza canlı yayına bağlanacak. Birazdan arayacak inşallah Harun kardeşim. Harun Tarduş, sana da sevgiler, selamlar. Birazdan inşallah araması gerekiyordu. 11 gibi arayacağım abi dedi. Biz de tamam dedik. Ararsa inşallah paylaşacağım. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya Menemen C10'da olan kıymetli eşim Doktor Zeki Kaya huzur getirdim. Bu dört duvar arasında gördüğüm küçücük gökyüzünden seni geldikten sonra unutmaya başladım. Canımı yakan her şey içimde kopan fırtınalarım dindi. Sevgin sayesinde sonsuz sualsiz inanıp sevdim ben seni. Hiç bitmeyen kışlarımı baharlara çevirdin. Sen benim işte bu yüzden daha bir çocuk çok seviyorum. Seni kurban oldum. İyi yayınlar Murat abim. Ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, sağ ol kız kardeşim. Ben hemen C10'da olan huzurum Zeki Kaya. Özlemek aşkın nazar boncuğu gibidir. Sevdiğim, aldığım her nefeste daha çok özlüyorum seni. Yaramın yarana denk gelen yerinden seviyorum ben seni. Seni çok seviyorum. İbrahim Erkal aşkından, aşkımdan sana gelsin. Kurbana çavette. Selamun aleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. C8'de yatmakta olan kardeşlerim Deha Zelvi, Ruşen Akyıldız'a selam olsun. Sevgili kardeşlerim, selamınızı aldım, teşekkür ederim. Beni soracak olursanız ben iyiyim. İnşallah siz de iyisinizdir. Rabbim de zamanda hepimize hayırlı kapılar açsın. Murat abi senden ricam, Mehmet Hacıoğlu'ndan Bir Daha Sevmek Yok şarkısı armağan olsun. Abicim, kadın kapalı B11'de yatan benim göz bebeğim annem. Evdeyim, merak etme canımın içi. Avukatınla konuştum. Yarın yanına gelecek ürümüsü de konuştum. Sen de ayrıntılı konuşursun, seni çok seviyorum. Rabbim senin olsun, Allah'ıma emanet ol annem. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş. Anneciğim bizleriz. Anneyle akşam oturduk, dertleştik, bir sıkıntı yok. Merak etme kendine, iyi bak. Rabbim bir an önce kapılarınızı açsın. Allah'ıma emanet olun, sizi çok seviyorum. Sıradaki şarkı size gelsin. Benim aslan kızlarım. Ben Bayraklı'dan Maviş B11 Betül Duran. Dün ziyarette çıkmışsın. Candan mıydı arkadaşın? Her gün sana mesaj atan. Tutanak almışsın

0: maşallahın var. Murat abi bir mesajı pas, Murat abi bir mesajı pas geçti. Kız arkadaşının pas geçmedim. Mavi. İçeriğinde hiç hoş olmayan sözcükler olduğundan dolayı bir kısmını pas geçtim Mavişim. Mesajın hepsini pas geçmedim, bilgin olsun. Orada havlamalı köpekli sözcükler vardı. Şu tarz tabirleri kullanmıyoruz. Yani o yüzden doğru bulmadığımız için de artık biz bunu birçok kez söyledik. Okuyan sıkıntı yaşadığı için pas geçmedim Mavişim. Sadece o kelimeleri pas geçip sonunu okudum kardeşim benim. Teyzemden ulaş, annemin numarası değişti. Candan'la haber gönder kesin. Mesaj yolla Maviş'in Betül'ü. Murat abim iyi yayınlar diliyorum. Baş tacısın, sağ olasın Maviş kardeşim. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay. Menemen C10'un aslanları başta Doktor Zeki Kaya evladıma, oğlum Hasan Berke Tuncay, Arzu Kaya kardeşime, Güllü'den Kopamam Senden şarkısı bugün dinlerim senden Murat kardeşim. Özellikle benim insanlarıma armağan olsun. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Ben hemen C10 evlatlarım, geceniz güzel olsun inşallah. Anneniz Bayraklı'dan Hale Tuncay. Maşallah, subhanallah size. Selam Murat abi, ben T3'ten Şahin Bekten. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Abi dostlarım Ferdi Sezer, Baran Atçı, Aytaç Titiz, Berkant Baran, Baran Boran, Burak Baran, Erdem Doğan Çağdaş'ı, Bektaşoğlu Gece bir söz bırakmak istiyorum. İnsanoğlu nankördür, bilemezsin fendini. Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini. Şahin Bekten. Murat abi T3'ten Şahin Beklen abi kardeşlerim, Aytaç Titiz, Ferdi Bingöl, Yavuz Bal, Ahmet Oluklu, Pınar Ümit Tekçe, Can Polat, Tarla Belen, Burak Can, Baran Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Baran, Atçı Gece böyle bir sözle bitirmek istiyorum. Ya derdime derman ya da katliama ferman şarkısı armağan olsun dostlara Şahin Beklen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Baran Atçı. Aleykümselam Baran kardeşim. Başta kadar birliği yapmış olduğum abim Şahin Bektan olmak üzere akabinde Erdem Doğan, Ahmet Oluklu Pınar, Burak Berkat, Baran Boran kardeşler, Ümit Tekçe, Vedat Baran, Gökhan Yılmaz, S4'te bulunan Reşat Atçı'ya çok selam ediyorum ve şu sözle bitirmek istiyorum Murat abi. Kaybedeceğim oyunu oynamam ben. Masaya koyduklarım vazgeçtiklerimdir. Selamünaleyküm Murat abi, senin aracınla ben TK20 koşulan Mehmet Şengel. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Canım kanım kardeşim Batuhan Şengel, canım kanım Bahattin Şengel, reisim mafya Sedat Çimentepe'den Sarı, Gürkan Bayraklı'dan Doğukan Çevik, can dostum Süleyman Akan, can kardeşim Torbalı'dan Bozo Ercan, Demir Belen, şirket sahibi Mesut Yılmaz, Ramazan Yıldırım, Çağrı Pak. Ben Çimentepe'den Sudenas, TK20 koşuna atmakta olan Batuhan Şengel'e, sevgili kocam seni çok özledim. Kavuşmamız az kaldı, biraz daha sabır elbet. Bir gün çok mutlu olunca bu günlerimizi konuştukça gülüp geçeceğiz. Benden sana Nebi Demir'den en büyük aşkım sensin şarkısı armağanımsın. Evet Harun Tardüş kardeşim, az önce de anons ettiğim gibi aha Hamza telefonun diğer ucunda. Hamzam nasılsın? Selam aleyküm kardeşim benim.
1: Aleykümselam Murat abi, sen nasılsın?
0: İyi inşallah. Allah razı olsun, sağ ol Hamza. Sağlığın saatin nasıl kardeşim benim, iyi misin?
1: İyi de çok şükür olsun abi. Bugün canım ve çok sevdiğim kardeşimi bugün biraz daha gördü, bir kapalı da olsa.
0: Olsun. Allah biraz can sağlığı versin. Rabbim kavuştursun inşallah.
1: Amin. Tüm dostlarına çok selamları vardı. Özellikle aleyküm Mehmet selam. Eryakşı amcama. Daha sonra Ahmet Can Aran'a. Sonra Musa Şahin'e. Sonra bütün tüm dostlarına ismi hatırladığı ve bütün arkadaş ve dostlarına tek tek selamları vardı.
0: Aleyküm selam.
1: Ve daha ara Tekli'de olduğunu, or Tekli'de şu an.
0: Evet.
1: Evet yani herkese
0: Allah yardımcısı var. Olsun. Allah onu da selamete amin. Çıkarsın kardeşimizi. Amin, Rabbim tüm amin. Mahkumları da selamete çıkarsın Rabbim. Allah amin, herkesin inşallah. Gönlünü sevindirsin. Şemuz abim nasıl, iyidir inşallah, ona da selam söyle.
1: O da çok iyidir, çok şükür, o da şu an yanımda zaten.
0: Selamımızı ilet kendisine de Şemuz abimize.
1: Evet. Amin. Bir de Sarı Yarçın abiye, Diyarbakır hemşerimize çok selamlarımız var.
0: Aleyküm selam.
1: Evet Fırat amca, onlardan da ona çok selamlar var.
0: Aleyküm selam kardeşim benim. Hiç evet, acelemiz yok. Abi. Acelemiz yok. Abi, hiç heyecan yapma.
1: Evet. Buyur. Eyvallah abi. Bir de abi biz zaten vardık, evimizde vardı, şu an evimizdeyiz. Alın abim hiç merak etmesin, onu çok seviyoruz. Kendine çok iyi baksın. Annemin hepsinin selamları var ona.
0: Aleyküm selam kardeşlerimizin de.
1: Bir de Fırat amca, Kerbal dayım, hepsinin tek tek ona selamları var. Zaten

0: Kaleş'ten evet, çıktıktan sonra kendilerini yana gittik. O anda hepsini bile bile selamlar var tek tek ona.
1: Aleyküm selam.
0: Rabbimin izniyle inşallah. Bugünlerde unutulacak inşallah. Elbette bir gün inşallah hepimiz, tüm herkes ailesine kavuşacak inşallah.
1: Hepimizin tek duası o zaten. Hepimizin ortak duası o. Allah'ın izniyle herkes evine kavuşsun. Çoluğuna, çocuğuna, ailesine kavuşsun. Takdir Allah'ındır. Biz duamızı ediyoruz artık. Duyan o.
0: Rabbi dualarımız hep onlarla.
1: Yani çünkü hepimiz bir şeylere elverişliyiz Hamza'm. Yani herkesin başına her an her şey gelebiliyor. Hiç kimsenin kesinlikle ve kesinlikle asla ve asla anıyla, yani yaşadığı anla ilgili hiç kimsenin bir garantisi yok. Çünkü biz insanların başına her şey gelebiliyor. Ansızın da olsa her şey başımıza gelebiliyor kardeşim benim. Allah oradakileri selamete çıkarsın inşallah. Bizleri de.
0: Amin abi inşallah. İşte babam da yanında, zaten babam da biraz seslenmek istiyor abi.
1: He, ver ver Şemuz abi de ver.
2: Alo, merhaba.
1: Merhaba Şemuz abi, nasılsın, iyi misin, hayırlı akşamlar.
2: Sağ ol abi, sen?
1: Sağ ol Şemuz abi, Allah razı olsun. Sen nasılsın Şemuz abi, iyi misin?
2: Çok şükür, iyi abi ya.
1: Allah iyisin, Allah sağlık sıhhat versin abi.
2: Allah bütün kadar makamına yardımcı olsun, tırnağın talihsin, atılsın.
1: Amin, amin abi. Hepimizin duası o Şemuz abi. Hepimizin isteği. He, canlı yayındasın abi. Hamza sana demedim abi. Canlı yayındasın.
2: Abi, özellikle ben buradan benim bir komutanım canım olma. Harun Tavuz'a sesleniyorum. Baba seni çok seviyor. Baba senin yanındadır. Bütün ailelerin aklımın senin yanında bebeğim. Seni çok seviyoruz.
1: Harun duyuyor seni şu an.
2: Canımsın sen benim. Hakikaten onu bütün arkadaşlarına da selamlıyorum.
1: Aleyküm selam abi.
2: Yüce Rabbim tüm mürüvvette zamanında hepsini ailelerine kavuşursun.
1: Amin, işte. Amin, amin abi. Hepsini.
2: Yani oradaki görevli olan arkadaşlara da selam söylüyorum.
1: Aleyküm selam Şemuz abi. İlave edeceğim başka bir şey varsa?
2: İyi akşam abi.
1: Sağ ol Şemuz abi.
2: Abi. Ben oğlum için bir şarkı istemiyorum.
1: Estağfurullah. Buyur abi. Buyur, notumu alayım.
2: Bu şey var, bizim Selda Bağcan'ın bir şarkısı var abi ya.
1: Kimin abi?
2: Ah Yalan Dünya.
1: Ah Yalan.
2: Ah Yalan diye şarkısı var.
1: Selda Bağcan değil abi.
2: Evet, Selda Bağcan Ah Yalan Dünya diye.
1: Tamam Şemuz abi, notumu aldım abi.
2: Teşekkür ederim abi.
1: Rica ederim abi, rica ederim. Sağ olasın abi, hayırlı akşamınız olsun. Allah rahatlık versin abi. Sağ olasın abi.
0: Murat abi, çok teşekkür ederim her şey için.
1: Rica ederim
0: abi. Tekrardan Harun abime, babama çok selamlar söylüyorum.
1: Aleyküm selam Hamza.
0: Ozan Dino'dan bir şarkı ona armağan ediyorum.
1: Ya, notumu alayım kardeşim benim. Söyle şarkıyı.
0: Tamam abi. Bir şey yapayım onu.
1: Şarkı hangisi? Baba?
0: Ozan Dino'nun abi şarkısı vardı. Bir dakika abi, onu hemen çıkarayım. Emre Kodatçı var ya abi.
1: He, aynen. Tamam Emre Çukur. Tamam.
0: Evet, o şarkıyı ona
1: geçen
0: armağan
1: ediyorum. Geçen dinletmiştik. Evet. Tamam, onu da notumu evet. Aldım. Tamam abi.
0: Bir isim daha şimdi yapmak lazım. Osman Temel, onlar sevgilim, onlara da çok selamları vardı.
1: Aleyküm selam.
0: Yani çok kişinin ismi bana söyledi de aklımdan tutamadı.
1: Olsun.
0: Çok çok selamları var Harun.
1: Aleyküm abi. Selam Hamza'm. Allah razı olsun kardeşim benim.
0: Benden de abi.
1: Bir isteğin var mı Hamza kardeşim?
0: Yok abi, senin bir isteğin var mı?
1: Allah razı olsun, sağ ol. Hayırlı geceniz olsun. Allah'a emanet olun kardeşim abi, benim.
0: Siz de geceniz uğurlu olsun.
1: Sağ olasın.
0: Aklına gecesi bu. Güzel
1: olsun. Amin, amin. Amin, amin Hamza. Allah razı olsun kardeşim benim. Hayırlı geceniz olsun. Allah rahatlık versin.
0: Görüşürüz abi.
1: Sağ olasın Hamza.
0: Eyvallah. Sağ
1: olasın. Evet. Kardeşlerimizin de yönü oldu. Hemen kaldığımız yerden devam. Şakran 1.0 A3 koğuşuna yatan canımın içi Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Sen benim çocukluğumun masalı, gençliğimin pusulası, geleceğimin ise en büyük umudusun. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T2B 15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına çağırtır mısın Murat abim? Sana zahmet. Evet, Ebru Küçük Coşkun kız kardeşim. Ebru'm, denizin ortasına bir damla gözyaşı bıraktım. Onu bulduğum gün senden vazgeçtiğim gündür. Kaybettiğim günlerin umudusun. Seni çok severim aslan karım. Sen benim her şeyimsin. T2B 15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim, ben T2B 15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun benim.

için değerli ve kıymetli olan Aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Devili, Tayfun Geyik, Muhammed Aydın, Baba Saffet, İlhan Özcan, Sedat Ulu, Hasan Yüksek, Cüneyt Bulut, Mehmet Ali Küçük, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Murat Çampak, Ömer Faruk Hörgüç, Şahin Çobanoğlu'na bin selam ediyorum. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam olsun. Ailenin babası olmadan alemin babası olamazsın. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım eşim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Sen benim en değerlim, yoldaşım, hayatımın anlamı. Kendine dikkat et. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen John 8 koğuşundan Hasan Yüksek. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım Tayfun Demirtaş, Sedat Ula, Eşref Duman, Çaki Başkan, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre Küçük Coşkun, Oğuz Kara, Metenur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evirgen, Yusuf Nazlı, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uluda, Mehmet Şahin, Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, Agit Fırat Çergel. Bu derlere benden Halil İbrahim şarkısı armağan olsun. Aslanın inine giren parçalanmayı göze alsın Hasan Yüksek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çimentepe'li Mehmet Alp Kadın Kapalı. B6'da yatan canımdan çok sevdiğim Fatmam karıcığım. Sesini duymamak çok zor. Bana birilerinden haber yollat. Seni çok merak ediyorum, kurban oldum. Sen benim bu dünyadaki her bir şeyimsin canım. Bu dünyada herkes bir yana, sen bir yana ömrüm. Seni çok seviyorum Fatmam Escobar gün. Bu derdime Halit Bilgiç'ten özledim. Senin şarkısı armağan olsun karıma Escobar gün, kalbimin hükümdarına. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B17'den Medet Doğan. Aleykümselam Medet kardeşim. Koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Başta abim Semih Güneş, kaleden Agit yani Umut Özer, Dayıcan Engin Reş abim, Bahtiyar hep Bektaşoğlu, dayımız Emre abi, Yusuf Salan, akabinde dostlarım, kardeşlerim Kuruçay'dan Aliço Uluçanlı, Kuruçay'ın gülü Muharrem Ovalı, Namıder Marco, Arda Kırlı, Karşıyaka'nın sefiri Roşat Güneş Yüz, Mesut hep Bektaşoğlu, Enes Kızılda, bu kardeşler abilere çok selam ediyorum. Medet, bu mesajlarında da bak baban geçen gün Murat'a da dedim ki Murat bak çoğunu yanlış yazıyorsun dedi. Senden ricam babana sen söyle. Bakın önümüzdeki hafta yokum kardeşlerim. Bir daha söyle. Şimdi diğer kardeşimiz baştan size söylüyorum ki gideceğim güne kadar da söyleyeceğim. Sizden ricam kardeşlerim. Mesajlarınız içerisinde birçok isimler yanlış, soyadları yanlış, yazılışlar yanlış. Medet, babanla ne zaman mesajları yazdırırsan söyle babana. Bak ben Murat'a söyledim ama aynı mesajlar aynı hatayla geliyor. Sana zahmet, iki gözüm. Düzeltsin çünkü bugün buradayız, yarın yokuz, bir hafta olmayacağız. Sonra siz diyeceksiniz ki bu kardeş ne ayaktı? O işte yapacak bir şey yok yani. Yazanda sıkıntı, yazanda. Murat abi ben T3B7'den Medet Doğan. Farklı kurumlarda olan amcalarım, abilerim, başta reisim Burak Doğan, Can Yoldaş, Ercan Doğan, Latif Can Doğan, ismini saydım sayamadım. Tüm Doğan ailesi fertlerine selam olsun, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Semih Güneş'in bir sözü var. Kimileri özgürken esirdir, kimileri de esaret altında bile özgür. Merhaba Murat abi, Şakran Cezaevi Kadın Kapalı Koğuş C13'te yatan annem, yani benim dünyalar güzeli annem, ne yapıyorsun, seni çok özledik. Neyse seni ağlatmak istemiyorum. Babam bir domatesli yumurta yapmış, anlatamam yani. Babamın önünde ekmek vardı, bir parça aldım diye bana ne yapıyorsun dedi. Ben de iyi, sen ne yapıyorsun dedim. Sonra ortak mısın ekmeğime dedi. Ben de dedim ya alt tarafı bir parça aldım ve ada gülme krizine girdi. Onun susmasını bekledik ancak sustu ve hayla gülmeye devam ediyor. Seni çok seviyorum.

Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, teşhide yatan canım abim İmparator Serdal, Aykurt abicim nasılsın inşallah iyisindir. Her gün yokluğunla geçiniyoruz, yerin çok belli. Sen bir çık ne hayırlar yapacağım, yeter ki çık oradan inşallah. Allah'ın izniyle senin bu ay oradan alacağız, sıkma canını. Rabbim seni ve tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Canım abim seni o güzel kalbine kurban olurum. İyi ki benim abimsin, güzel kalpli abim benim, Allah'a emanet ol kral. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, Teviş Koğuşu'na yatan kral abim Serdal Aykurt abim, Salih abim, herkes bizde sana çok selamları var. İnanıyoruz imparator gelecek, her şey güzel olacak diyorlar. Sen nerede olursan ol arkanda kardeşin var. Güzel günler bizim olacak kral abim. Kadın kapalı yatan Pınar Cuhalı, sana da selam olsun.

Murat abi ben Sevcan Keser, Şakran Kadın Kapalı, John 4 Koşuna Yatmakta Olan Sıla. Keser sadece kardeşim var diye biliyorlar. Bilmiyorlar ki kolum, kanadım, kalbimin 7 olduğunu. Sen benim en büyük şansımsın, canımın içi bal kızım. Yıldız Silve Gülüm şarkısı armağan olsun. Şakran Kadın Kapalı, John 4 Koşuna Yatmakta Bulunan Sevcan Keser. Kaburgasının altın parçası Sıla Keser. Radyo başına. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun, o şık elbet bir yerden doğar hayatına. Umut dolu yarınlara iki gözüm. Hemen sayfamı yenileyim. Murat abim iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Buca kırıklarda yatmakta olan babam Halis Değirmen. Seni canımdan çok seviyorum. Ne kadar yollar da olsa, yıllar da olsa aramızda, sen hep benim canım babamsın. Küçükken nasıl oyunlar oynayıp eğlendiysek seninle, şimdi sohbet edip her şeyi paylaşabiliyoruz ve ben bunun için çok mutluyum canım babam. Allah seni tez zamanda kavuştursun inşallah bizlere. Şu dağlarda kar olsaydın çalarsan sevinirim. Aleyküm selam Engin kardeşim. Mustafa Yıldırım, canım avukat aradı, köye gidecekmiş bugün, haberin olsun, hafta sonu yokmuş, merak etmesin dedi, biz de evdeyiz, Selena bizde kaldı dün, bugün de burada evdeyiz, merak etme bizi. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben Baran Koyuncu, değerli ağabeylerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Mesafeler uzak olabilir ama gönülden gönüle giden yol her zaman yakındır. Sizlere selam, sabır ve dua gönderiyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven kardeşiniz Baran Koyuncu. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Bugün selamın en güzelini canım abilerim Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Mesafeler uzak olsa da muhabbetimiz ve saygımız Baki Koyuncu soyadını onurla taşıyan o güzel yüreklere selam olsun. Sıradaki şarkı önce sizlere, sonra tüm kader mahkumlarına gelsin. Saygı ve hasretle kardeşiniz Velat Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A3 koğuşlan reis Ferit Ersöz. Aleykümselam Ferit kardeşim. Senin aracınla benim için çok değerli olan abi kardeşlerime selam olsun. Başta canım kanım olan abim Emrah Sürget ve kalbimde değeri olan abilerim Ahmet Yıldızhan, Mehmet Koyuncu, Serdar Koyuncu, Azat Başak, Serkan Demir kardeşlerim ve dostlarım Tayfun Dindar. Ayrıca Emre Sürget derman alınca, Berkay alınca, Beton Şevket vazgeçtim, Zımbaz Cenyatbaz, Murat Allah, Mehmet Engin Köroğlu, Cavit Buderlere Yüce Allah'tan selam olsun. Eyfan ve Cansever, seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısını armağan ediyorum. Geceye güzel bir söz benden. Zafer ölümden sonra gelecekse acele etmeye gerek yok. Geçmişi değiştiremem fakat gelecek daima elimdedir. Reis Ferit Ersöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu T tipi kapalı cezaevi B8 koğuşundan Mithat Güler, yani Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Senin aracının aşağıda ismini belirttiğim arkadaş ve dostlara selam yollamak istiyorum. Keko Fırat Öztaş Selen, Azat Başak, Arman Eletos, Hoger Oktay, Barış Kazan, Serdar Koyuncu, Boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Volkan Geve, Onurcan Yıldırım, Hakan Kırımlı, Baran Güven, Baran Kılıç, Bozo Özkan, Samet Diken. Selamlarım Baki'de, sen de sevilensin Murat abi, ben Mithat Güler yani Pitbull, sağ ol Mithat'ım, ben de sizleri seviyorum. Selamünaleyküm T3 koğuşunda olan Mithat Güler yani Pitbull dostum, mahkeme attı ama karara attı. Senin avukatla da görüştük, canını sıkma, Allah'ın izniyle 13 gün sonra yanımızdasın. Koğuştaki arkadaşlara selamlarım Baki'de. Pazartesi daha ayrıntılı konuşuruz. Nejo'nun sana çok selamı var. Sana Enver Yılmaz'dan Can Çiçeğim şarkısı armağan ediyorum. Sevilensin Pitbull. Murat abi, Şakran T4'te yatmakta olan Fırat Kılıçkap Piro. Ben Necla. Tuanalarla konuştum. Her şeyden bilgim var. Sen de merak etme. Öğrenilmesi gereken her şeyi öğrendim. İnşallah en yakın zamanda çıkarsın. Senin adına çok sevindim. Hayırlı olsun. Mutluluklar diliyorum. Allah'a emanet ol. Kardeşlerim, son kayıt mesajlarımızı paylaşalım. Evet, bir şarkı var. Bir şarkıdan sonra 12-13 dakikalık son kayıt mesajlarımızı da paylaşmalım. Çok geç olmadan, ondan sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gültepe'den Lokman Özkan. Aleykümselam Lokman kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan kadının prensesim Ayşe Özkan ve can ablam Meryem Çakıcı'ya bin selam olsun. Ayrıca kader birliği yaptığım İstanbul Tarlabaşı'ndan dostum Furkan Sincan, Ender Özok, Ozan Darlı, Menderes Beyhan, Emre Duru, Ömer Yüksekdağ, Cavit Sevinç, Velat Çelik, Utku Eker, Murat Çampak, D1 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sivrikaya. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan sorsun bizi uçan kuşa şarkısını armağan ediyorum. Ayrıca tüm Gültepe ve kale çocuklarına bin selam olsun. Furkan Sincar dostum der ki takdirin yazdığını tedbir bozmaz. Selamünaleyküm Murat abim güzel insan. Ben T1 D3 koğuşundan Gültepe'li Lokman Özkan sağlasın Lokman kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım Furkan Sincar, Ozan Ballı, Menderes Beyhan, Utku Eker, Ömer Yüksekdağ, Ender Özok, Aslan dostum Murat Çampak, Cavit Sevinç, Hüseyin Acar. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan can parçam Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Canım sevgilim takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdım o gün ve seni çok çok seviyorum. Ayrıca Furkan Sincar dostum der ki emlakçı değiliz ama çok insanı toprak sahibi yaptık. Bu canlara Can Bay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 2 nolu A12 koğuşundan Kadir Tör yani timsah. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Cadde, Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namı

Timsah. Murat abi, ben ikinoğlu A12 koğuştan Kadir Tör, yani timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım. Canların başta olmak üzere Doğan Kurt yani Ninja, Hüseyin Belge yani Cadde, Ünal Akyıldız, Çınar, Deniz Kurt, Cevdet Barışan yani Yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem, Ayna Yılmaz, Ayberk, Yusuf, Tutak, Tolga Resne yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler. Devenin başını kestik. Diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Murat abi, ben ikinoğlu A12 koşulan Kadir Tör yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerin başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Törsun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafiz, Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda, son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör yani timsah. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler, Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çubukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars. Seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan, şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben hemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Candan, Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Karadan, 4-0'da olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenel, bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Ben hemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B 10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçialeyküm selam sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satojan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim, aleykümselam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'un lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik, bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuş'undan Menderesli Yaşar Dursun. Aleykümselam Yaşar kardeşim. B10 Koğuş'un lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T218 Koğuş'tan Ömer Kaçmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo Yenici, Barış Uzunoğlu, Ufuk Polat farklı ve aynı kurumlarda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eliş, ismini yazamadım tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdim. Başta aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere abim Şahçıyan Kurt, dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişen, Çekdar Bakır kardeşlerim, İsmail Bilgiç, Ali Enes Agirman, Ahmet Korktak, Ferhat Turgay, Aslan kardeşim, Ozan Dahan, Mami Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun, geceye bir söz bırak.

Diyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı gecelerin olsun. Murat Bingöl abim, sağ olun kardeşlerim, sizlerin de. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18 Koğuş'tan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar Toroslu, Apo Yenince, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza, Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Hirayzer Düşten, içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18 Koğuş'tan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar Toroslu, Apo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömür Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydığım canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç, Özgürlük Mahkumlar şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Sana da hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuş, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert Hep Tepe ve İnan Çözek'e, değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüphan'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kader birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert Hep Tepe'ye ve İnanç Özek değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüphan'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun.

Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık, hemen WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu. Sezenim, bana diyorsun ki yanlış ipliksin. Herkesin sefa içinde karanlığa gömüldü bu dünyada. Kendimi yakmadan seni nasıl bulabilecektim? Murat abi, Sezenime Tahir Uçar'dan sen al, sen ol başımın tacı şarkısını çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun Can abi. Murat Bingöz sağ olasın Batuhan kardeşim hepimizin. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezenim, aşk güzel bir depremdir, özlemin bir felakettir ve bazen yolunu gözler insan. Murat abi, Sezenime Derin Doğanay'dan Kalbim Sana Geçti şarkısını çalarsan sevinirim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Menemen John 4 Koğuş'tan Yunus Batur. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım, kardeşlerim Okan Duran, Emircan

Yüce Soy, Emre Özdemir, Fatih Özyıldızlı, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Şenol Demircioğlu, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Menderesli Onur, Ahmet Can, Gelbis Teoman, Şehit, Yaşar Çelik, Mehmet Akar, Batuhan Özer, Kadir Çali, Muhammed Can Mutlu bu isimlere hitaben zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi, Menemen John 4, koçtan Yunus Batur, Baştaş Akran 4, nolda bulunan babam Can Batur, 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur, 1 nolda bulunan kardeşim Cezo Sedat Çalışkan, 3 nolda bulunan dostum Osman Sakırga, benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Ercan Koçak, Rafet Kale Sinan'da, dede Barış Kurtuldu, Yıldızlı Muru, Hasan Berke Tuncay, Ahmet Gezer, Baran Beren ismini saymadım, tüm dostlara selam olsun. Menemen John 4 koğuşuna yatan aslan kocam Yunus Batur. Bir ömür yetmez seni sevme. Yine de her gün seninle yaşamak isterim. Sen benim en kıymetli doğamsın. Sen gelene kadar ben ellerimi gökyüzüne feda ettim. Bir yiğit seversin aşık olursun. Bir yiğidi kalbinde saklarsın. Aşkın sevdan olur. Bir yiğit sevdim aşık oldum. O yiğidi kalbimde sakladım. Aşka da sevdada sen oldun. Rabbime emanet ol Yunus'um. Öncelikle Yıldırım İbrahim Alkaşlı, Berkant Alpaslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecellioğlu, Kaan Ural, Ekrem Bayraktar ve ismini sayamadım tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizi seven sayan dostunuz Dino Sevinç, gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. Mesajlarınız şimdi gelmiş. Ben kız kardeşimin gönderdiği mesajı okuyayım. Yarın kayıt mesajlarla kayıt yapacağım inşallah. Maşo, sizlere de sevgiler, selamlar. Allah razı olsun. Sağ ol Ahmet, gözlerinizden öpüyorum. Ben Ümran, maşallah Tez Korkmaz ve Ahmet kardeşime gelsin Ahmet Kaya. Karayazı şarkısı armağan olsun elbet bir gün. Murat abim selamlar. Ben Ceren Aktaş, oğlum T2 A2'deki Samet Baran Demir Paşam. Dayın T3 C9'daymış. Sana G9C yanlış söylemişim. Savaş Aktaş, dayın seni arayacak telefon görüşmesi için faks çekmiş. Sen merak etme, biz senin yanındayız anneciğim. Seni çok seviyorum. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, canım kocam biziz, çok özledik seni. Senin varlığın bana yeter, en kısa zamanda yanımızdasın. Ömrüm ömrüne feda olsun aslanım, özlenesin Ceylan, gelsene şarkısı armağan olsun. Murat abi, Çimentepe'den Reis Azat Kızıltepe'den, yetimlerin babası Veli Kızıltepe, Hızır Çetin Kızıltepe selamlar olsun. İzmirli Necoe Ramo Mehmet Ali Kızıltepe, Halit Kızıltepe amcama selam olsun. Seda Sayan, yıkamazlar bizi armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Aycan Kızıltepe, patroniçem tahliye nedir ki, hüküm giymiş hayallerimiz var, sen alışkınsın dert çekme, güzel günlerin yakındır, Allah büyüktür seni seven kardeşin, Cennet Kızıltepe, Baran Demet'ten kaderin cilvesi aslan ablama armağan olsun. Selam Murat abi, ben Batman'dan Zeki, aleyküm selam Zeki kardeşim. Şükran İrge ve Çimentepe'li Ayşegül ve tüm A5 koğuşu için Berdan Mardinli'den Mardinli'nin güzeli şarkısı çalarsan sevinirim, iyi yayınlar, sağ ol Zeki kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, aslan kocam senin varlığın yeter, karın her zaman arkanda, sen aslansın, kızların iyi, seni çok özledim, en kısa zamanda yanımdasın her şeyim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, sen benim yaşama sebebim, Gülşen'in seni çok özledi, Allah'ın izniyle çıkacaksın, ömrüm yetene kadar arkandayım, gözümü dolduranım yakışıklı kocam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnolu'dan Ömür Oturak, aleykümselam Ömür kardeşim. Öncelikle canım oğlum Baran Ali Oturak, aynı koğuşta abilerim başta olmak üzere Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Şamar, Deli Hakan ve kardeşlerim Umut Zor Bilmez, Bedri Aslan, Tayyip Yıldız Hasan, Batur Atilla, Hukul, Ünal Sakız Çiçeği, Cumhur Akçagün ve koğuşumuzun Sakarı Kan, Yıldız ve namı der Tony olmak üzere bu derlere selamlar. Gece bir söz, hak bela yazmaz kul azmadıkça, kul bela yazmaz hak yazmadıkça, Ömür Oturak, Murat abi Tal Aradu'dan Dem şarkısı. Murat abi, ben Üçnol'dan Ömür Oturak, başta kıymetli oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere cezaevinde bulunan ben ve abim Savaş Aktaş, dostları olan Muzaffer Şaklavcı, Kemal Kaplan, Kurtuluş Şakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Umut Zor Bilmez, Eray Deniz Oyman, Hasan Batur, Tahir Yıldız ve bizim kıymetlilerimiz Yusuf Şamar, Onur Beşer, Deli Hakan, İbrahim Şallı, Cumhur Akçagün ve Aydın Çin'de L tipinde beni tanıyan bu derlere selamlarımla, gece bir sözde bizden olsun, dostu Allah'ın, dostu Allah olanın sırtı yere gelmez ve selam Ömür Oturak. Murat abi, Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Savaş Ak

Taş aleyküm selam savaş kardeşim. Şakran 3 nola 2 koğuşuna yatan Samet Baran Demir radyo başına. Geçmiş olsun başkan, ben Savaş Aktaş olarak ve Aktaş ailesi olarak yanındayız. A2 koğuşunda yatan kardeşlerim ve dostlarıma sesleniyorum. Yeğenim Baran size emanet. Tüm A2 koğuşuna sevgi ve selamlarla Savaş Aktaş. Murat abi ben 3-0'dan Savaş Aktaş, 2-0'da yatan Samet Aktaş yeğenim radyo başına. Dayım nasılsın, iyi misin, inşallah iyi ve sağlıklısındır kendine. İyi bak, sana mektup yazdım, bilgin olsun. Dayın olarak her zaman yanındayım. A2 koğuşundaki kardeşlerime selamlar. Göktuğ kardeşime ayrıca selamlar. Yeğenim Samet Baran Demir size emanettir. Dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A16'dan Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berkşahin, Ali Küçük, Can abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, değerli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbey, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşimiz Poyraz Sayıcı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok. Şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar çalan tüm güzel şarkılar dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraklar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi ben T116'dan Enes Efe. A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş, dostlarım Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz, C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temiziş, Yiğit Oral, dostlarım Hazar, İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali, Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal, Can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi bu canlara Adanalı Ayhan Ateş Olur Yakarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T116'dan Şehmus Bayraktar. Kader birlikleri yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuş, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut, Berk Şahin, Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar yani Haciko, farklı kurumlarda olan Can abilerim Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünda, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun. Sabır kılıcınız doğacak güneş umudunuz olsun. Aslan dostum NSF Gazapizm'den dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmus Bayraktar. Evet şimdilik bu kadar. Kardeşlerim bir şarkı, WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınız şimdilik bu kadar. Bir şarkımızı paylaşacağız. Sonrasında Allah nasip ederse SMS'te kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Geldik SMS üzerinden kaldığımız yerden devam. İyi akşamlar Murat abi, ben Dilara Cambaz, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan eşim Doğukan Cambaz'a sesleniyorum. Eğer onunla evlenme kaderim olmasa tercihim olurdu. Beni özlendirmek yerine bana yaşattığı aşkla bana özlendiren adama İzzet Yıldız senden seni unutmak mı sen deli misin şarkısı armağan ediyorum. Okursan sevinirim abi. Murat abicim, ben Dilara Cambaz, Foça Açık Ceza'da yatmakta olan eşim Doğukan Cambaz'a sesleniyorum. Ben seni beklemeyi yük olarak değil, sevginin en güzel hali olarak görüyorum ve bir gün bu hasret kavuşmayla bitene kadar devam edeceğim seni bekleme. Çünkü yolun sonunda sana sarılmak varsa bütün özlemler, bekleyişler anlam kazanıyor. Ben Karşıyaka'dan Hülya Biter, B7 koğuşuna atan bir tanecik yeğenim Dilo Biter, iyi ki doğdun, seni çok seviyorum. Nice mutlu senelere kuzenlerim Özgür Enişten de kutluyorlar doğum gününü. Murat ve Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben İzmir Şakran Kapalı cezaevinde yatan kardeşim Hatice Gül ve arkadaşları Esra Argaç Kader Erke. Selam olsun, canım kardeşimizi tekrardan aramızda görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz ve onu çok seviyoruz. Tüm kader mahkumlarına sabır diliyoruz. Sebat Akkiraz'dan Bergüzar şarkısı armağan olsun. Yeğenim Emine Yavuz ve bütün mahkumlara gelsin Seda Sayan'dan Yıkamazlar Bizi çalarsanız sevinirim. Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım haberini aldım. Bugün bir de avukatınla konuştuk, anlattı olanı biteni. Tabii üzüldüm ama sağ olsun o beni yeniden umutlandırdı. Yazdığın o güzel mektubu da aldım. Baya duygusal geçti yani. Bugün sen de sıkma canını. Rabbimden ümidimizi kesmiyoruz. Diğeriyle yarın yüz yüze konuşacağız. İstek atar haber veririm yarın akşam hayatım. Bu arada kayıt mesajı olan kardeşlerim, biliyorsunuz cumartesi günleri saat 7:15 geçe başlıyoruz. Kayıt mesajlarını akşam 9-9.30'a kadar, artık kaça kadar alırsa, gerçi yarın da anons ederiz. Kulağınız radyoda olsun kayıt mesajları olan kardeşlerim. Cumartesi günleri 7:15 geçe Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısından hemen sonra kayıt mesajları devreye giriyor. Akşam 9'a kadar, sonrasında WhatsApp üzerinden gecenin ilerleyen saatine kadar WhatsApp'ı paylaşıyoruz. Sonrasında SMS mesajlarına geçiyoruz kardeşlerim. Bilmeyenler en azından bir kez daha hatırlatmış olalım. Sabah Şaklaşa, selamünaleyküm Murat'ım, ben Buca'dan Muzaffer Şaklavcı, aleykümselam abim. Şakran Tevşi'ye 9'da yatmakta olan can dostum Sabah Şaklaş, nasılsın, umarım iyisindir. Bizlere merak etme, bizler iyiyiz. Seni çok özledik, her zaman aklımız ve gönlümüz seninle. Güzel günler bizi bekliyor, sabretmekten başka çaremiz yok. Ama bu günlerin elbet acısını çıkartacağız. Koğuşta bulunan güzel dostlara selam. Rabbim sevdiklerinize kavuştursun inşallah. Demir kapılar umutları değil, sadece zamanı tutar. Güzel günler sabredenlerindir. Selam Murat abim, ben Nurcan, sağol kız kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Sudenaz kardeş radyo başına. Sudem, annem bugün çınarı getirdim ziyarete. Müjde teyzeyle iş görüş yaptığı için almadılar. Merak etme bizi, biz iyiyiz. Sen iyi ol anneciğim, kafana bir şey takma. En kısa zamanda Allah'ın izniyle yanımızdasın. Kurban oldum benim güzel fedakar kızım. Sen benim kolum kanadım, her şeyimsin. Seni çok seviyorum, hiçbir zaman unutma. Allah'a emanetsin benim aslan kızım Sudenaz Karadaş.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali Çalışkan. Aleykümselam Ali kardeşim. Oğlum Cezo Sedat Çalışkan'a selam olsun. Ben geldim, evdeyim babam. Pazartesi ara konuşalım. Seni çok özledim. Çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Koğuş arkadaşlarına da selam söyle. Kara gözlü oğlum Doğu Kenan oğlu aslanım, bizleriyiz. Herkesin selamı var, kendine dikkat et. Bir haber yok, merak etme. Seni çok seven annen. Murat'ım ben Buca'dan Muzaffer Şaklavcı T3C9'da bulunan can dostum Savaş Aktaş'a selamlar. Kucak dolusu sevgiler. Yeğeni olan T2A2'de bulunan Samet Baran Demir kardeşimiz koğuşa yeni düştü. Kendisine sahip çıkmanız ricamdır. Abileri olarak yol yordam göstereceğinize hiç şüphem yok. Sero 0435 Hikmet Önen Çektar Bakır Halil ve Mehmet Karagöz kardeşler, Rabbim sizleri tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Bütün kader mahkumlardan saygı ve sevgilerimle Rabbime emanet olun. Murat abi ben Torbalı'dan Osman Şimşek Şakran'la misafir gelen oğlum Baran aslanım, bugün sesini duyduk, dünyalar bizim oldu. Hiçbir şeyi kafana takma, hesabını da kontrol et babacığım. Hallettim, seni çok severim Murat abi. Aslan oğlum Baran ve C6 koğuşuna güzel bir şarkı çalar mısın? İnşallah Osman kardeşim. Murat abi ben Torbalı'dan Meryem Şimşek, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar abi, sağ ol kardeşim. Annesinin sol yanı bir tanesi Baran'ım, kurban oldum, isteklerini aldım, hesabını da hallettim. Allah'tan bir şey çıkmasa pazartesi günü yanındayım. Seni çok seviyorum oğlum, kendine çok iyi bak. Koğuşunda bulunan abi kardeşlere selam olsun. Rabbim hepinizi bir an önce özgürlüklerle müjdelesin. İyi akşamlar Murat abicim, sana da sağ ol Meryem kardeşim. Osman'a da selamlar. Murat abim iyi yayınlar, ben İrem, sağ ol kardeşim. Şakran kapalıda yatan Baran kaçmaz bir tanem. İyi akşamların olsun, az daha sabır bir tanem. Bak 12. yargı paketi çıktı çıkacak. En kısa zamanda buradasın Allah'ın izniyle. Seni seviyorum. Ablalarla evdeyim, kendine çok iyi bak. Erkan Doğan'a seni almaya geldim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C6 koğuştan Mehmet Baran Yavaş. Aleykümselam Mehmet Baran kardeşim. Senin aracınla can abilerim Ahmet Cindar, Fikri Çalışkan, Barış Alp ve ismini zikredemedim. Tüm derlerime selam ediyorum. Özgür günlerde bir arada olmak dileğiyle, hayırlı akşamlar abi. Sağ ol Mehmet kardeşim. Hayırlı akşamlar Murat abim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar ve arkadaşı Yapra. Metin Işık'tan Aydan Güzel çalarsan sevinirim. Koğuştaki tüm arkadaşına da selam can dostum. Can dostu Umut Sevingil. Aleyküm selam Umut kardeşim. Murat abi hayırlı akşamlar. Şakran 2 nolu kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan dostlarım Tolga Çakır, Hayri Ceyhanlıoğlu, Batu Ceyhanlıoğlu, Ertan Doğan, Ahmet Aslan, Yusuf Aslan, Celal Aslan, Hasan Şit, Orhan Tombulkaya, Oğuzhan Özdemir, Osman Göçmen, Özkan, Şafak Mustafa, Göşü Tok, Şükrü Yarıcı, Ali Yaşar Bayraktar. Daha ismini saymadım koğuş arkadaşlarıma. Ahmet Kaya'dan Şafak türküsü armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. 2 nolu B12 koğuşuna armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar abim. Sağ olasın, Allah razı olsun kardeşim benim. Hayırlı akşamların olsun. T3'ten ben Savaş Aktaş T2A2 koğuşundaki dostlarıma sesleniyorum. Yeğenim Samet Baran Demir sizlere emanet, gözüm arkada bırakmayacağınızdan şüphem yok. Yeğenim Samet Baran Demir, ben senin her zaman yanındayım, yalnız değilsin. Telefonla konuşmak için dilekçe yazacağım. En kısa sürede konuşuruz aslan yeğenim Samet Baran Demir. Savaş Aktaş. Hayırlı akşamlar Murat abim, ben T3'ten Savaş Aktaş, sağ ol Savaş'ım. T2A12 koğuşuna yatmakta olan yeğenim Samet Baran Demir, gözlerinden öperim. Sen önce Allah'a, sonra koğuşundaki dostlarıma emanet ediyorum. Tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Beni tanıyan dostlarım, yeğenim Samet Baran Demir sizlere emanettir. Sayfamı yenileyim. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, maviş çizgileri aşan yok zaten. 95 yıldan beri cam kıran benim Hale Tuncay Bayraklı'dan. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B11 koşulan Kadir Doğanay. Aleykümselam Kadir kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Öncelikle değerli aslan abilerim Kerem Gezer, Hizmet Ediz, Namıder Paşa. Akabinde Cafer Topal, Cüneyt Deniz, Saadettin Özkan, Kemal Diftik, Mehmet Canbay, Tolga Batırlı, Ferdi Toprak, farklı kurum ve koşularda

Bulunan derdilere Mertcan, Doğanay, Yiğit Doğanay, Berkan, Zengin, Burhanettin, Kansız. Son olarak Ece'ye bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda yarım gelen bir mesajımız kardeşim. Murat kardeşim, ben gamsız Taner Deringöl, Tekice bir koğuşu kardeşim, Furkan Özen, Dadaş Bengü kardeşim, Samet kardeşim, Murat kardeşim, Turgut kardeşim, Metin Büyükcan, yeğenim Tekice bir koğuşuna selamlar olsun. Kardeşlerime gece bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Tekice bir koğuşuna Taner Deringöl. Tekide yatan nefesim, Bünyamin'im, ömrüm, her şeyim, seni çok seviyorum. Seni her zaman çok seveceğim. Geçecek inşallah bu kötü zamanlarım da geçecek. Bu sıkıntılarımız da. Allah büyük, sıkma o güzel canını, sevdiğim. Gülünce kısılan gözlerinden kocaman öpüyorum. İyi ki varsın nefesim. İyi ki sen. Seni seviyorum. Murat abi selamun aleyküm. Ben bir nolu A4 koğuşundan tahliye olan Cumhuriyet'ten Baran Çalıkırış. Aleyküm selam Baran kardeşim. Başta koğuşumda kader birliği yaptığım isimlerini sayamayacağım şahsiyetleri yeterli olan kıymetli bir o kadar değerli abilerim ve ağama, dostlarıma, kardeşlerime kucak dolusu sevgiler, selamlar. Her hesabın bir tersi, her zulmün bir suresi vardır. Bir tilkinin planı varsa bir de aslanın töresi vardır. En kısa sürede özgür günlerde bir arada olmak dileğiyle, sizleri seven Montana. İzmir Buca cezaevinden Oğuzhan Aydın'a selamlarımızı gönderiyoruz. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmanı diliyoruz. Bu mesaj Oğuzcan, Aydın, Buse Yiğit ve Şuya Keskin'den sana sevgi ve selamlarımı gönderilmiştir. Ardından da Keskin'den Aslan Yakışmaz Kafese armağan olsun. Ben B4 koştan Büşra Çakman, zor zamanımda yanımda olan, beni bir an bile yalnız bırakmayan, gözümün kökü Hasret Tanrıver dostlarım, Dilara Elduran, Ayşe Yılmaz ve Sedef Can kardeşlerim, Esen Keskin ve Kürt Serenay, bu canlarım için sevinçekten üzülmedim ki, çalar mısınız gece bir söz, şerefin kadar konuş desem ömür boyu susacak insanlar tanıyorum. Ben Haydar C14 kadın cezaevinde yatmakta olan eşim Naz, kız Hüseyin çok iyi. Sabah denizdeydi, şimdi parktayız. Bizi merak etme, canını sıkma, haberin geldi, kurulu bekleyecekmişsin. Kurulu bekleyecekmişsin, mazin konuş annen Nuhas diye. Seni çok seviyoruz güzel kadınım, bu günler geçecek, orada keyfine bak. Paramparça dünyamın en güzel parçası Naz kız, tüm kadar arkadaşlarına selam olsun. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Baran Çalıkılıç, ben hemen B9'da yatmakta olan aslan kuzenim Ömer Demirkol, aslanın eşi kadın kapalı B7'de yatmakta olan Dilo Biter'e selam ederim. Dilo, doğum günün kutlu olsun kuzen, nice özgür yaşlarına inşallah. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Kuzenlerim kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Sizi bekleyen özleyen kardeşiniz Baran Çalıkılıç, Rabbim bizi özgür günlerde bir araya getirsin. Murat abi ben Naz, Gökhan Namlı'nın Gönül Yaram şarkısı Şakran Teki, C1'de bulunan sevgilim Burak Özkul'a gelsin. Seni beklediğimi ve kalbimin hep seninle olduğunu unutma. Zaman geçiyor ama sana olan sevgim hiç azalmıyor. Allah'ın izniyle bu hasret bitecek. O gün gelene kadar umudunu kaybetme. Seninle yeniden kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Seni önce Allah'a, sonra da seni sana emanet ediyorum. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay Maviş, benim insanlarımıza ters o tip yerler, anladın biliyorum. Zeynep Tuncay Bayraklı'dan, annemin düşünceleri, annem bana yetki verdi abi. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay'ın kızıyım. Bayraklı'dan Zeynep Tuncay. Selamünaleyküm, ben Baran Çalıkılıç, aleyküm selam kardeşim. 4 nolu A18 koğuşuna yatmakta olan can parçam aslan kardeşim Sabır Can Demir'e ve koğuşuna kadar birliği yaptığı dostlarımız Yusuf Yıldırak ve kardeşi İbocan Yıldırak'a selam ediyorum. Canlarım asalet esaret altındayken bile dik duruşunu bozmamaktır. Çaba bizim hüküm Allah'ın, bekleyen ve özlenensiniz, sizleri seven Baran Çalıkılıç. Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden ben Baran Çalıkılıç, 3 nolu B3'te yatmakta olan Yunus Emre Sağır, yani Def kardeşime selam ediyorum. İki gözüm demir kapılar, dikenli teller, umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar, zindanlar, soğuk zincirler, yaş belki biraz düşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Rabbim bizi özgür günlerde bir araya getirsin, seni seven dayın Montana. Murat abi ben kadın kapalı B10 koğuşundan tahliye olan Bilgenur Kavas, Beyza Özkan radyo başına.
Canımın içi, bugün dışarıdaki ilk günüm ve ben hala inanamıyorum. Hiç aklından çıkmıyorsun. Annenle

konuştum, çok selam söyledim. Sana birkaç gün sonra üye olacağım WhatsApp'tan. Seni çok seviyorum canımın içi. Murat abi Beyzama Rüya Gibiydi şarkısı armağan olsun. Buca'dan selamlar. Şakran Açık Cezaevinde olan canım içi Batuhan Seymener için intizardan nazar boncuğu şarkısı çalarsanız sevinirim. Üzülme canımın içi, gün gelir biz de kavuşuruz. Beklemek ve sabretmek sevdanın en güzel duygusudur. Seni çok ama çok seviyorum elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Gözümün yaşına bakmayanların gözünün içine bakacağı günleri elbet göreceksiniz. Üzülmeyin, mühlet verenlerin en hayırlısı Allah'tır. Ayrıca Murat abi sıradaki en güzel şarkılar. Aslan yeğenim Tatar Berkan Batura ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey Didli'ye gelsin. Çapa Hakan Ecerel. Evet, bir şarkı, hatta iki şarkı. Evet, hatta iki şarkı. Bunu da okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Koğuş'tan Kübra Sulu. Aleykümselam kız kardeşim. B7 Koğuş'tan Dilo Biter radyo başına. İki gözüm, doğum günün kutlu olsun. Rabbim ayağına taş değdirmesin. Abican, dostum için Ali Kınık arkanda dağ bilgeni çalar mısın? Geceniz güzel, gönlünüz ferah olsun. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

iki güzel şarkının akabinde kaldığımız yerden devam. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalı yatan benim için kıymetli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Oğlum iyi. Bugün izin aldım. Almina Murat girdi. Görüş yaptı. Senin görüş saatinle Mehmet'inki aynı. A24'te sana selamı var. Merak etmeyecek misin? Arkadaşımız var yanında. Sağ olsun yerini vermiş. Allah razı olsun. Ben salı günü yanındayım. Telefonu oldu. Sen de canını sıkma. Sen bize lazımsın hanıma. Zaten Muro bana yetiyor. Bugün onun gönlünü yaptık. Sakın onları merak etme canı. Yarım gelen bir mesajımız. Ben hemen T-Tipi C6 koğuşunda aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol ablan. Ben T3B16 koğuşlan Remzi Tekdemir. Derdi dostlarım İlkan Öztürk, İshak Ünal, Akın, Okan Tekinay, Cengiz Hışırcı, Yavuz Bal, Murat YK, Yurtçeşme'den Mustafa Çakır, Ruhat ve Kadir Üstünda, Engin Avşar, Şükrü Kaya, Yılmaz Güney İshak, C17 koğuşlan derdi kardeşim Tolga Yalur'a da selam olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşildere'den Remzi Tekdemir. Aleyküm selam Remzi kardeşim. Murat abi ben C11'den Işıl Ercan. T3B17 koğuşuna yatmakta olan Ümit Bingöl radyo başına. Kurban oldum. Faksın geldi. Seni her şeyden çok seviyorum. İki gözüm. Burnumda tütüyorsun. Seni seven Işıl Ercan Bingöl olmak adına ya senle ya da asla. Uygar Doğanay'dan kanım kurusun. Sana gelsin sevdiğim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Aslan da can dostum yoldaşım Mehmet Baran Yavaş kardeşim. Aslan dostum bensiz kaldın oralarda tek başına. Az kaldı yanımızda olacaksın biliyorum. İyisin aslanlar gibisin. Beni soracak olursan iş güç koşuşturmaca iyi merak etme. Mektubu attım ben çoktan eline ulaşması gerekiyordu. Bize yanlış olmaz bilirsin aslan dostum. Seni seven aslan kardeşin Aslan da. Murat abi bence 11'den Muğlalı Emine. B18 koğuşundan Halil Karagöz radyo başına. Aşkım mektubunu aldım. Ben her zaman seninleyim. Senin yanındayım. Seni seviyorum. Blok 3 kayıp kalp Halil'ime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3A7 koğuşundan Ünal Yılmaz. Aleyküm selam Ünal kardeşim. Buradan kadın kapalı yatmakta olan dünyam yağmuruma seslenmek istiyorum. Neden unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek. Unutma zaman alışmayı öğretir. Unutmayı asla. Seni canından çok seven çakır gözlü Ünal Yılmaz. Murat abi Müslüm Gürses'ten Çaykaram şarkısını çalarsan memnun olurum. Ben hemen Hatundere Abdullah Gencer canımın içi. Sen yanımda olmasan da sevgini her an kalbimde hissediyorum. Gözlerimi her kapattığımda sana sarıldım. Günlerin hayaliyle yaşıyorum. Aramızdaki mesafeler sevgimizi eksiltmiyor. Aksine seni her geçen gün daha çok özlememe ve daha çok sevmeme sebep oluyor. Bil ki kalbimin en güzel köşesi hep sana ait. Bir gün yeniden yan yana oturup aynı gökyüzüne bakacağımız, aynı sofrada güleceğimiz günlerin hayalini bekliyorum. Seni umudumda, sevgimde yarım gelen bir mesajımız. İyi yayınlar öncelikle Murat abi. Ben Murat Akgüz Sal Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim her şeyim Selinay Sayan radyo başına. Seni çok ama çok seviyorum. Görüş gününü dört gözle bekliyorum aklım bende kalmasın. Ben iyiyim sen iyi ol ben de iyi olalım. Senin için varım. Sen benim bu hayattaki tek şansımsın. Allah'a emanet ol sevgilim benim. Benim seni görmem lazım armağan olsun çalarsan sevinirim Murat abi. Murat abi ben B4'ten Dilara Erduran. Cem Özek'in kızıyım. Allah rahmet eylesin. Evet, beyaz arabamız da vardı. Şahin unutmamışsın. Babamın arkadaşısın. Sesini duymak iyi geliyor bana. Birazcık büyüdüm. 34 yaşındayım. Gece bir söz. Sizin bana ağlamam için gönderdiğiniz mendille ben halay çekiyorum. İstek şarkı Uygar Donay. Dengime göre delinin biri çalar mısın Murat abi? Dilara ben ilk gördüğümde seni küçücüktün. Hamza'ydı değil mi? Hamza mıydı? Evet Hamza'ydı değil mi kardeşinin ismi? Hatta gelmiştim eve bir cumartesi akşamı. Babanla oturmuştuk. İş Bankası'nın sokağındaydı. Üçüncü kat mıydı? Dördüncü kat mıydı? Bir sen vardın bir de Hamza'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Hamza'yla bir arada hafta ortası çalıştığım iş yerine gelmişti. Tezkereden sonra. O zaman cezaevi mezaevi daha doğru düzgün bir şeyimiz yoktu. Çok sevdiğim dostumdu. Çok çok. Çok sevdiğim dostumdu ki beraberdik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Özben Güneş. Aleykümselam kardeşim benim.
T1B16'da yatmakta olan başta diğer kardeş Ali Endek, Osman Temel, Mustafa Toprağa selamlarımı gönderirim. Ayrıca Meksika'daki dostlarımıza da Sivaslı Bayram Koçit abime selamlarımı iletmek istiyorum.

yaşama sebebim olan yağmura seslenmek istiyorum. Kurtuluşun yok, kaldım tutsak yaşama ya da hapishanelere. Tek hayalim gözlerinde saklı canım eşim Yağmur'um. Seni seven kocan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Murat abi Vefasız Alem şarkısını söylersen sevinirim. İyi yayınlar diliyorum. Söylemiştim Ünal bir ara. Söylemiştim. Sonra bir daha dedik inşallah. Söyleriz demiştik. İnşallah borcum olsun. Bir de küskünümü borçlandık. Geçen akşam Tatar Berkan Batur'a. İnşallah yarın söylemeye çalışırız. Ünal kardeşim, Tatar kardeşim. Şakran kapalı kadın cezaevi C9 koğuşuna yatmakta olan aslan dostumu Sudenos Karadaş'a selam olsun. Seni çok özledik. Begüm ve İclal kardeşin her zaman yanında. Her şey bıraktığın gibi gözün arkada kalmasın. Enver Yılmaz'dan Krize Girdim şarkısı sana gelsin. Foş Açık cezaevinde olan Burak Kurt'a ben Selcan. Ömrüm, parçam, her şeyim, her bir şeyim, aldığım nefesim. İzinde her anımız güzeldi ve özeldi. Seni çok seviyorum, sana kavuşacağım. Pazar gününü bekliyorum. Tekrar yeniden sarılmak ve görmek bize gelen en huzurlu şey. Varlığına şükür sebebim. Hoşça kal, iyi geceler adamım. Ben Menemen'in namı der Murat Eriş'in abisi Kral Erdoğan. Kadın kapalıda yatan canım kardeşim Nazan Demirhan. Kardeşim Memo iyi, sakın merak etme, amcası yerini hazırladı bile. Sakın paşamı merak etme, sen kendini üzme, dik dur, bizi bir şey yıkamaz, anca sarsar. Unutma canım kardeşim, seni seven abin Ezo'ya da selam söyle. Canım kardeşim, bu akşam çalan şarkılar sizin ve Mehmet'imin olsun. Ben C3'ten Dilay Yurdakul C7 aşiretine sesleniyorum. Canlarım Sultan Özmut Gülcan Çelen, Samsunlu Cito Berfin, Neslihan Berivan Ergün, Sibel Gezek, birbirinize sahip çıkın. Hakkım size helal, siz de helal edin. Blok 3'ten ne güzel gülüyorsun bize gelsin. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Menemen kapalıda yatan oğlum Eşref Tek, Menemen açıkta yatan abim Kral Erdoğan ve ablama ve şerefiyle atan herkese selam olsun. Namı der Murat Eriş, bu akşam çalan en güzel şarkılar sizin olsun. Geceniz güzel olsun. Bence 3'ten Dilay Yurdakul ve Gönül Babaçörs, Emine Çelikören, Melisep Yılmaz Erce 7'ye sesleniyoruz. Şerife Dinçer, Enise Taşdelen, Burçin'im, Müjdem, Gönül Balkan, Hatice Arcanlı, Güllü Şah Örün. Beni merak etmeyin. Ankara Ekoş'tan Beni Al Kendin Gibi Sar şarkısı armağan olsun. Murat abim ben Sinem, C8'den tahliye olan buradan Çilem Demir'e ve Rojin'e, tüm koğuş arkadaşlarıma selam ediyorum. Rabbim sizleri de tez zamanda kurtarsın inşallah. C3 koğuşunda bulunan öncelikle güzel kızım Dilay Yurdakul ve daha önce birlikte aynı kaderi paylaştığı değerli arkadaşlarım, hepiniz Allah tez vakitte ailelerinize, evlatlarınıza, sevdiklerinize bir an önce kavuştursun. Tez vakitte eve dönün. Bu tüm şarkılar size ve canım parçası kızım Dilay'ıma gelsin. Canım kızım, annenden sevgilerle. Selamünaleyküm Mahsun abi. Ben Muhammed. Bizler çok şükür iyiyiz. Umarım sen de iyisindir. Burada her şey aynı. Değişen pek bir şey yok. Seni gerçekten çok özledik. Ben hala aynı işi yapıyorum. Herkesin selamı var. Seni merak ediyorlar. Sakın bizi merak etme. Çok şükür hepimiz iyiyiz. Dualarımız her zaman seninle. İnşallah en kısa zamanda sağ salim kavuşuruz. Allah yar ve yardımcın olsun. Kendine iyi bak. Ben T3 B9 koğuşundan Serdal Aykurt, kadın kapalıda yatan Pınar Cuhalı, nasılsın, iyi misin? 2 haftadır mektubun gelmedi. İnşallah kötü bir şey yoktur. Sana sinirliyim ama olsun. Sana olan sevgim sinirimden fazla. Seni ne kadar sevdiğimi bil sarım. En güzel şarkılar sana armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Tuncay Minkara, yoldaşından razı olan yorulur mu hiç? Neyin mükafatlısın bilmem ama bin şükür varlığına sevgilim. Selamünaleyküm Murat abim, ben Aleyna Yılmaz, aleyküm selam kız kardeşim. C4 koğuşundan Ece Pekgüven radyo başına. Boynundaki koku uğruna her şey feda edilir. Seni seviyorum. Çavuşum ve Sakiye'nin sana çok selamları var. Allah'ıma emanet ol. Sofranı paylaştığın arkadaşlarına selam olsun. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Özben Güneş. T1B16'da yatmakta olan diğer kardeşe selamlarımı iletiyorum. Geldim Fırat'ın yanındayım. Halana selamlarını ilettim. Hepsinin sana çok selamı var. Kendine iyi bak. İnşallah tez zamanda beraber geleceğiz buraya. Allah'a emanet ol kardeşim. Ben A5 koş.

Başkan Sedef Nur Aşkınar, benim can yoldaşım Pervin Dondur. Doğum günü kalbimin her atışı dua olsun sana canımın diğer yarası. Doğum günün kutlu olsun nice bizli senelere. Seni çok seviyorum. En güzel zaafım iyi ki varsın. Eypo ömrüm kıymetime armağan olsun. Sayfamızı yenileyeceğiz. Varsa paylaşacağız. Sonra müsaade isteyeceğiz kardeşlerim. Evet. Hemen yenileyim şöyle. Niye böyle?

bir şarkı katayım. Gelecek olanlar var gibime geliyor mesajlar. Tamam, şöyle kısa bir şarkı dinleteyim. En azından sessizlikten daha iyidir şarkı dinlemek. Gelen mesajları paylaşacağım. Sonrasında kaldığım yerden devam edeceğiz. Gelen olursa tabii ki.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Evet, son mesajlarımızı paylaşalım. Müsaade isteyelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejderer. Herkes Hint kumaşı, herkes kaptan. Gemide fare olan aynada kaptan boşuna almışız. Onca yıl alttan. Ne sözden anladılar ne laftan. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yerim, Tatar Berkan Baltura, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey diye gelsin. Çapa Hakan Ejderer. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Ersin Satır. Aleykümselam Ersin kardeşim. Bizim sözümüz dosta tatlı, düşmana kurşundur. Namert adama hançer, mert adama candır. Canımız dosta feda, düşmana beladır. Dostumuz yücedir, ne alınır ne satılır ölümmedir. Buradan can abilerime Mete Bey, Dili Taner, Ayay'dan Nihat yani Sait Faik Ölçen, Serkan Dede, can dostlarım Caner, Batur, Fırat, Budak, Çapa Hakan Ejderer, can kardeşlerim Selahattin Ejderer, Ömer Kütükçü, Gürkan Ejderer, Narlı Dereli, İsmail Akpınar, Ensar Kahyaoğlu, Namıdar Şekil kardeşim, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi, iyi yayınlar Ersin Satır, sağ ol Ersin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Ensar Kahyaoğlu, aleykümselam Ensar kardeşim, yani Şekil. T3A20 koğuşunda olan abim Sait Faik Ölçen yani Nihat radyo başına. Abi bugün çıkacaktım fakat infaz hakimliği denetimli serbestliğime red etmiş. 4 ay daha buradayım. Daha önce denetim ihlali olduğu için çıkar çıkmaz gideceğim yer belli. Ayrıca Murat abi, abim Nihat ve B9 koğuşunda olan yengem Nuran Gökçen'e, İran Ustal aklım hep sende çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar karizmatik abimiz. Deme öyle. Deme öyle. Sağ olasın Ensar, sağ ol kardeşim benim. Hemen son mesajlarımızı toparlayalım. Selamünaleyküm başkan. Aleykümselam. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Sudenaz Karadaş radyo başına. Seni seven sevdi. Bugünlerde geçecek Allah'ın izniyle. Sen iyi ol yeter, her şey güzel olacak, beni düşünme. Sen iyi oldun mu ben iyiyim, burnumda tütüyorum. Bu deli sensiz yaşar mı sandın? Şarkısı Sudem'e armağan olsun. Hayırlı akşamlar Murat oğlum, ben Gülten Gizay. Buradan kadın C9 koğuşuna sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Herkese selam olsun. Murat abi, ben Dilara Cambaz. Buradan eşim Doğukan Cambaz'a, Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Ve şunu da eklemek istiyorum. Onunla yana yana olmaktan olamamakta kalplerimiz bir atıyor. Evet, kalplerimiz bir atıyor. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın Kapalı'da olan baldızım Sima'ya. Canım az kaldı. Yüce Allah'ın izniyle canını sıkma. Peşindeyiz her şeyin. Seni seviyorum. Arkadaşlarına selam söyle. T1B11 koğuşundan abim Fırat Gizgin, Nurullah Öncü ve kampüs içi bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlar olsun. Bir daha sayfamızı yenileyelim. Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım ablam Sima, nasılsın? Gözümün bebeği, iyisindir inşallah. Biziyiz, merak etmeyin, güzel günler bizim olacak yakında. Seni canımdan çok seviyorum, kurban oldum. Arkadaşlarına da çok selamlar, Allah'a emanet olun, iyi geceler. Canım bir tanem benim, Müge Kına. Kardeşlerim bugünlük bu kadar. Evet, bugünlük bu kadar. Bakalım sayfamızı bir daha yenileyelim. Yok. Hemen Ahmet kardeşimizin mesajını da okuyalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben bir nolda yatmakta olan Çam Devili Ahmet Durmaz. 4 nolda bulunan kardeşlerime sizin aracınızla selam yollamak istiyorum. Başta can dostum, suç ortağım Ali Akarsu, aslan kardeşim Recep Tepekule yani Bornavalı Montana, Mehmet Çakiş, Ali Şimşek, Mert Pekler'in Ömçe Reis ve aynı kurumda bulunduğum aslan Bratem Alpçan, Alpa'ya bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah isterse bir kulun işini mermere geçir dişini, Allah istemezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Ben bir nolda yatmakta olan Çam Dibili Ahmet Durmaz.

koğuşumda bulunan dostlarım başta Ferhat Bayram, Laliler'den Selçuk Ok ve diğer kardeşlerim Toroslu Oktay Özdemir, İstanbullu Emrah Çetinkaya, Cumhuriyet'ten Karınca Mehmet, Fırat Bardakçı, Çağatay Çeşme yani Çet, Baran Küleş, Mehmet Ser, Balçovalı Ertay, Başar, Azat Çelik, Efter Tütüncü, Eşref Paşalı, Erkan Toprak, Devran Çimentepe'liye selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da yaşananlar güzeldi. Mazide kalsa da biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da tüm Çamdibi çocuklarına bin selam olsun. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Abi kardeş Allah, kız kardeşlerim. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Yarın dediğim gibi inşallah 7'de başlayacak. 7 çeyrek geçe kardeşlerimin kayıt mesajlarıyla artık takriben 9'u çeyrek geçeye kadar kayıt mesajların hepsini paylaşacağız. Sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız gecenin ilerleyen saatine kadar. Sonrasında Allah nasip ederse yarın Murat'la gönülden gönüle haftanın son programı 39-69 SMS mesajlarıyla sonlandıracağız inşallah ölmezsek. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hemen şunu da açayım. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Hemen şunu da bir açalım. Şunu da şöyle bir yapalım. Evet. Rabbime emanetimsiniz. Hoşça kalın. Allah rahatlık versin. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalanla

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.